Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: that. Vion FM de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara. En iyiler. En iyiler. Vion FM de. Vion FM.
1: Ali Süzen yayında.
0: Vion FM.

yayına gelebilir miyim, gelemez miyim derken bir şekilde gelmeyi başardık. Belki biraz erken çıkmam gerekebilir ama buradayız sonuç itibariyle. Viyana'da serin bir hava var arkadaşlar. Hava sıcaklığı an itibariyle yaklaşık 10 derece. Gün içerisinde 24 dereceye kadar çıkacak. Güneşli bir hava bizleri bekliyor. Ama şu an serin. Henüz evden çıkmadıysanız üzerinize bir şeyler almayı ihmal etmeyin. Üşürsünüz. Yarın da buna benzer bir hava var. Perşembe gününden itibaren yağışlı, soğuk bir hava bekleniyor tüm Avusturya'da. Gündüz sıcaklıkları 15 derecelere hatta 10 derecelere kadar düşecek. Yükseklerde kar bile bekleniyormuş. Bilginiz olsun.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana, 10. Viyana, 22. Viyana, 23. Viyana ve yeni açılan 20. Viyana şubesi. Söz verdik ha, kim unuttun? Artse Zentrum Simmering, 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada. Tüm sigortalar geçerli. E-kartınızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ana dilinizde sağlık hizmeti. Aile hekiminiz, aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı Doktor Mihrivan Pelit. Bowl Kebap Parndorf'ta ve Florisdorf'ta. Parndorf Outlet'in hemen girişinde Bowl Kebap. Artık Parndorf'a gittiğinizde aç kalmayacaksınız. Döner çeşitleri, pizza, pide, lahmacun, falafel, ne istiyorsanız hepsi Bowl Kebap'ta mevcut. Floria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Floria süslüyor. Aynı zamanda çelenk servisi de var Floria'nın. Özellikle açılışlarda çelenk göndermek isterseniz. Özyiğit Avusturya, Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'ya getiriyor ve sizlerle buluşturuyor. Başta Torku olmak üzere birçok tanınmış Türk markasının Avusturya distribütörü Özyiğit Avusturya. Rota Home ve Rotomobil mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. 2 şubesiyle hizmetinizde, 10. Viyana ve 11. Viyana'da. Sen kaçarsın, sen yakarsın, sen olmadık yere. Bugün bilet hediyemiz olacak arkadaşlar.

Neyin bileti diye soracak olursanız tiyatro bileti. Aydın Çınar ve Aytaç Sevim Viyana'ya geliyorlar. Tanıyorsunuz zaten Hacı Vain. Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim. Hikaye şöyle başlıyor. Her ikisini de tanıyorsunuz. Daha önce geçtiğimiz senede Viyana'ya gelmişlerdi. Bir kez daha Viyana'dalar. 10. ayın 10'unda, yani bu cumartesi günü. 12. Viyana'da VHS Meitling'de sizlerle buluşacaklar. Bugün bir tane bilet hediye edeceğiz.

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Güne bir söz bırakmış Nihal Hanım. İbret al yere düşen yapraktan. O da kibirli insan gibi tepeden bakardı toprağa. Sabırsa sabrederim, zor ise hallederim. Kibir bir insanı yerle bir eder, yok eder vallahi. Kibir iyi bir şey değil.

Hacım günaydınlar. Hacım maşallah erkenci, dün akşam topunda oynadı ama hiç şaşmıyor. Hacım erkenden kalkıyor, işinin başında mesajını da attı. Sıyırdı geçti. 6.59'da düşmüş mesajı. Sabah sabah diyor ya. Aynen hacım, sabah sabah. Guten Morgen. Muradin hocam günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. Viyana. Muradin hocamın mesajı da 6.59'da düşmüş. Günaydın efendim diyor. Günaydınlar Muradin. Murat Erdatlı günaydın, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Murat abi de topun oynadı ama ve lakin... Onunki de 6.59'da düşmüş. Vallahi yorgunluğa rağmen erkenden kalkıyorlar. Maşallah süpersiniz. Ömer Akkuş günaydınlar abi. Guten Morgen Ömer abi. Ömer abi kaç kere günaydın yazdın da tutturamamış. 7'de düşürmeyi başarmış ama yine birinci olamadım bir Ömer abi. Graz'dan herkese hayırlı işler, bereketli günler diliyorum. Eyvallah. Hangi arada gittin abi Graz'a? Hangi arada işe başladın Ömer abi? Adam her yerde ya. İngiliz anahtarı. İngiliz Ömer diyeceğim abi sana bugün. Ben de diyor bilet veriyorsun zannettim diyor ya. Uçak bileti ama diyor vere vere tiyatro bileti verdim. İnşallah günün birinde uçak bileti vermek de nasip olur abi. Yani sponsorlar verdi de ben vermedim mi? Hasan Erdoğan günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun, bereketli olsun. Wiener Neustadt. Naide günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bugün top 5 listesini erkenden okuyalım. Karıştırmayalım. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim, güzel bir günün olsun. Mahmut da yorgunluğa rağmen burada. Dün akşam halı saha maçımız vardı. Viyana FM has adamlar, Viyana FM FC.

Tamer günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun Tamer. Her zaman, her sabah, her zaman olduğu gibi Tamer yine yerini aldı, VIP. Sesindeyiz diyor, eyvallah kardeşim. Gel bul beni, sarsana bana, sarsana değil. Canımın darasında kaç yer. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Emine abla var. Emine abla bugün erkenci maşallah. İyi yayınlar ve güzel bir gün diliyor. Sağ olasın abla. İşin gücün rast gelsin. Güp güzel, mutlu bir günün olsun Emine Erdat'la. Dört numarada bugün Sadık var. Dünün birincisiydi, bugünün dört numarası ama hep top 5'te şaşmıyor. Sadık günaydınlar. Güp güzel, mutlu bir günün olsun. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün çok sürpriz bir isim var arkadaşlar. Bana da sürpriz oldu. Tabii ekran görüntümüzü falan aldık. Çünkü var. Var'da Dündar oturuyor da vallahi hiç. Şey 3 numarada, top 5 listemizin 3 numarasında bugün Dündar var. Hallo Morgenler. Guten Morgenlerin olsun Dündar. Kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Raşit var. Merhaba Ali abi, yayınlar diliyorum diyor. Merhaba Raşit Bey, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Ferhat 54 var. Valla Ferhat çok büyük sürpriz oldu ya. Aradan sıyrıldı, geldi, birinci oldu. Ben zaten hissediyordum, saklamadım pek de. Bir bakışın yetti, bozuldu tüm ezber. Bayram günaydınlar kardeşim. Bayram Yıldırım, güp güzel, musmutlu bir günün olsun, yolun açık olsun. Aziz Başkan günaydınlar. Oo. Ali abi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı işte herkese, eyvallah. Aziz Başkan da topunu oynadı ama erkenden kalkıyor. Erko Frizör Bedarf, hayırlı işlerin olsun Aziz Başkan. Murat Baran günaydınlar abi. Toprağım günaydın. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Kulağım sende. Kusura bakma diyor. Son zamanlarda fazla yazamıyorum. Genelde hep yolda oluyorum. Sıkıntı yok be Murat abi. Murat Baran. Gönüller bir olsun. Ama her sabah buradasın. Günaydınını yazıyorsun, dinliyorsun. Ne kadar güzel. Daha ne olsun Murat Baran. Gürcan abi günaydınlar. Kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. Her sabah olduğu gibi bu sabahta. Murat diyor dün yordu beni. Maçı kazanacağız diye mecbur bir gaz verdik. Bu kadar koşmayı düşünmüyordum açıkçası diyor maçtan önce. Onun farkındayım be Gürcan abi. Listeleri değiştirmek istedim falan filan böyle. Ben bugün koşmayacağım işte, yorgunum falan filan. Ama bak da olmuyor. Murat Erdatlı yüksek performans bekledi takımdan. Arkadaş diyor insan bir tane top tutmaz mı ya diyor. Sanki üstüne bomba geliyor, toptan kaçıyor diyor. Abi hiç halde kabzımallık yapmamış ki, nereden tutsun o topları. Yani normalde kabzımallık yapsa, karpuzlar tutsaydı o topları tutardı kesin. Serpil Hanım günaydınlar. Serpil İbrahim. Sadık'a selamlar. Adam Önal'dan kafa nereye ben oraya. Oo, kafa nereye ben oraya. Sıla daha iyi söylüyordu onu ya. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Serpil Hanım, Salzburg. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Elbet bir gün olur diyor. İnşallah be Ömer abi. Elbet bir gün uçak bileti de veririz. Oo, Emir Altan. Guten Morgen, günaydınlar Emir. Sen sabah sabah radyo dinler miydin ya? Sabah kalkar mıydın sen? Burdurlu Mehmet günaydınlar. Ali abi yayınlar, kolay gelsin.
Ben geldim diyor. Ben Mehmet, namı değer Burdurlu Mehmet. Ben Ali, hangi Ali? Süzen Ali. Mehmet kolay gelsin, güzel bir günün olsun senin de. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Herkese güzel bir gün diliyor. Türkiye'den misafirim var, o yüzden yazamıyorum diyor. Oo. Hoş gelmiş Türkiye'den misafirimiz. Bu arada arkadaşlar ilginç bir istatistik söyleyeyim. VNFM sosyal medya sayfalarını takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Etmeyenler varsa da hemen etsinler. Bu yılın ilk 8 ayında 2026'da 112.000 turist gelmiş Türkiye'den Viyana'ya. Sadece Viyana'ya 112.000. Çok iyi bir rakam, fena bir rakam değil. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim. Günün aydın ve bereketli olsun, iyi yayınların olsun abim diyor. Eyvallah Ahmet'im, hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum. Şenol günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar kardeşim. Herkesin günü güzel ve bereketli geçsin inşallah. Eyvallah Şenol. Şenol seni düdüğü öttürdüm dün akşam. Vallahi Şenol verdi düdüğü bize. Hakemlik yaptım. Kariyerime yeni bir meslek ekledim. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Abla sürpriz oldu seni bu saatte buralarda görmek ya. Haydar amca günaydınlar. Hayırlı sabahlar sevgili Ali Süzen. Ne güzel sizi dinlemek diyor. İyi yayınlar, mutlu yarınlar diliyorum. Eyvallah Haydar amca günaydınlar. Neredesin Haydar amca? Bu taraflarda mısın? Avusturya'da mısın? Türkiye'de misin? Güzel bir günün olsun.

Aynur Hanım günaydınlar. Aynur Demircan güpgüzel mus mutlu bir günün olsun. Onur günaydınlar kardeşim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olduğu bir gün olsun. Ne geri dönüş yaptık be diyor. Aynen, çok çekişmeli bir maç oldu dün akşam. Onur güzel goller attı. Güzel bir günün olsun Onur. Kolaylıklar diliyorum. Suat günaydınlar. Pango Salzburg. Öncelikle Emine ablayı tebrik ediyorum. Diğer abileri de tebrik ederim diyor. Eyvallah Suat. Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Keyifli vakitler olsun. Herkese kucak dolusu selamlar. Günümüz güzel, işlerimiz kolay olsun inşallah. Emine ablamı tebrik ediyorum. Zirveler her zaman biz hanımlara çok yakışıyor. Bravo. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Demet. Zirveler de sizin olsun. Gözümüz yok be. Tüm zirveler sizin olsun. Raşit okuyayım mı bu parçayı? Raşit de bu arada ikinci oldu bugün ha, çok enteresan. Abi diyor bak diyor, eşimi zar zor ikna ettim. Bugün yayını dinliyor. Bir istek parçam olacaktı. Kendisine armağan etmek istiyorum. Oo hadi bakayım. Selminaz dinliyorsan yaz bakalım. Bir mesaj at. Hemen çalacağım Raşit'in isteğini. Söz. Normalde istek çalmıyorum biliyorsunuz. Ama Raşit VIP dinleyici. Bir de Selvinaz dinliyorsa kesin çalacağız. Yaz bakalım Selvinaz. Abi diyor Türkiye'den gelen 112 bin kişiden 4'ü de benim misafirim. Oo Emir. 4 tanesi Emir'in. Diye işte 3-4 tanesi Fadime Hanım'ın misafiri. Geçtiğimiz günlerde Bahattin abi yazdıydı. Türkiye'den misafirlerim var. Topladığın zaman herhalde 112 binin 12 bini Viyana FM dinleyiciler. Misafirleri. Mesut Reis günaydınlar abi. Ali güzel yayınların olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum de. Eyvallah Mesut abi, güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Volkan abi günaydınlar. Hayırlı bereketli sabahlar Ali Bey. Oo Volkan abi neredesin sen ya? Neredesin abi? Devamsızlık listen kabarmış. Cansu günaydınlar. Ben de buradayım Ali abi diyor. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Top 5'tekileri de tebrik ederim diyor. Eyvallah Cansu. Süleyman günaydınlar. Süleyman Şimşek aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Günün aydın olsun abi. Eğlenceli yayınlar diliyorum. Aha diyor manevi toprağım da gelmiş. Hoş gelmiş. Manevi toprağın maşallah. Her sabah burada. Günün güzel olsun. Hayırlı işlerin olsun Süleyman. Ferhat kardeşimi ve ilk 5'e giren arkadaşları, özellikle de Emine bacımı tebrik ederim diyor Gürcan abi. Centilmen Gürcan abi ya. Ali abi hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Kamil'im hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Kamil günü bitirdi artık. Böyle sabah keyfi yapacak biraz. Sonrasında yatışa geçecek değil mi Kamil? Güzel bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Haydar amca diyor Türkiye'de Marmaris'teyim. Buradan Viyana'ya çok çok selamlar ve aleyküm selam. Haydar amca Marmaris kaç derece ya? 20'nin üstündedir, 25 vardır. Denize giriliyor mu oralarda? Murat Erdatlı diyor ki 112 binin içinde, 112 bin kişinin içinde İBO'da sayılmış mı acaba diyor. İBO otele vardıysa abi sayılmıştır. Otele varışlar sayılmış. İBO da var onların arasında.

Arkadaşlar günün konusu hazır. Güzel bir konumuz var ama önce yol durumunu sunacağız. Dediğim gibi bugün bir tane tiyatro bileti hediye edeceğiz.

0: Benim için de yoğun bir gün olacak bugün. Normalde yayına gelemeyebilirim demiştim dün. Dün dinleyenler hatırlıyordur ama bir şekilde başardık. Saat 10'da ticaret odasında toplantımız var. Önemli bir toplantı. O bitecek. 12 gibi biter. Sonrasında doktor randevumuz var. Oraya gideceğiz. Derken bir bakmışız gün bitmiş. İbo otel tuttu da varabildi mi bilmiyorum diye. Vallahi Murat abi ben de o kadarını bilmiyorum ya. En son onlar İsmail'le birlikte gelmediler mi? Herhalde varmışlardır İsmail'le birlikte geldilerse. Herkese çok teşekkür ediyorum diyor Emine abla. Emine abla vallahi zirvede ilk 5'teki tek kadınsın. Tebrik ediyoruz seni.
1: Z-Trek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar Viyana trafiği bu sabahta çok kalabalık. Her sabah olduğu gibi A23 Süt Ostangente. Favoriten istikametine doğru yoğunluk bugün neredeyse Viyana sınırından başlıyor. Evet yanlış duymadınız. Viyana sınırından başlıyor. Çok yoğun bir trafik var A23'te, Südost Tangente'de. Genzendorf Kagran istikametine doğru da yoğunluk var ama ara ara yoğunluklar var. Özellikle Favoriten Fethiye Kreis ve öncesinde yoğunluk var. Sonrasında Erkberg Handalskey bölgesinde Genzendorf, Kagran istikametine doğru yoğunluk var. Bu bilgiyi de vermiş olalım. A23 Süt Ostangente her iki yönde yoğun. Kagran'dan Favoriten istikametine çok daha fazla yoğun. Onu da söylemiş olalım. A22 yoğun. Kaiser-Mühlen tünelden itibaren başlıyor yoğunluk. Yine A22 Nordbrücke üzeri, çevresi, bağlantı yolları da bir hayli yoğun. Hatta bizim stüdyomuzun olduğu Wagramerstrasse üzerinde bile yoğun trafik var. Özellikle Kagraner Platz bölgesinde oradaki lambadan dolayı. A2 Viyana istikametine doğru Traskirhen'den itibaren yoğun ama akıcı görünüyor. A1, A21 Viyana çıkışı Linz istikametine doğru her iki yönde yolda da açık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yer yer yoğunluklar olabilir. Şehir içi trafiği de yoğun Viyana'da her sabah olduğu gibi Praterstein civarı yoğun gözüküyor. Donau Kanal yoğun şehir merkezinde her iki yönde. Yer yer akıcı bazı bölgeler durma noktasına gelmiş durumda. A23 Landstrasse otoban çıkışı bir hayli yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Südbahnhof yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun. Bugün Margareten Gürtel açık gözüküyor. Westbahnhof'un olduğu bölge yoğun. Nussdorfer Gürtel bayağı bir yoğun arkadaşlar. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorfer Strasse, Breitenfurter Strasse yoğun. Leasingbahnhof yoğun aynı şekilde. B17 üzerinde yoğunluk görüyorum. Maria Enzersdorf bölgesinde yoğunluk var. Başka nerede yoğunluk var? Başka Favoriten Fethiye Kreis civarı da bir hayli yoğun gözüküyor. Alt bölgelere doğru. Linz şehir merkezi yoğun bu arada. Onu da söyleyelim. Pek bildiğimiz yerler değil. Cadde olarak söylemem biraz zor ama Linz'de de yoğunluk var. Yine St. Pölten şehir merkezinde de yoğunluk görüyorum. Yani demek ki şehir olan her yerde mutlaka bir yoğunluk oluyor. Muhtemelen Salzburg'da da yoğunluk vardır diye düşünüyorum. Yola çıkmadan nerede olursanız olun, nerede oturuyorsanız oturun. Mutlaka navigasyonu kullanın arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Genelde de Google Maps'in navigasyonunu kullanıyorum. Yani çok daha faydası oluyor. Bazen 5 dakika, bazen 10 dakika, bazen yarım saat. Kaza durumuna göre faydalı. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Ama öncesinde ayarlarını mutlaka yapın. En hızlı işte otobanlar vesaire vesaire o ince ayarlarını iyi yaparsanız sizi her zaman en kısa zamanda varacağınız yere götürüyor. Bilginiz olsun. Yolunuzda her daim açık olsun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

masası, yer döşemeleri hepsi Flortek'te. Parkedir, laminanttır, vinildir. Cevat, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyorum. İngiltere, Norwich'e de sevgiler, selamlar olsun. Nedim Başkan, günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Nedim Soylu. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Kamil diyor ki, abi diyor, afyon patlamamış. Bugün benden bir doppel espresso iç. Vallahi burası mahrumiyet bölgesi be Kamil. Şimdi yayından kalksam, mutfağa gitsem, yapsam, gelsem derken 10 dakika geçer. En iyisi biz Pindirings'le devam edelim. Pine devam.

0: anlamı var.
1: Zuhal abla günaydınlar. Yayınlar Ali abi, güzel bir gün olsun. Sağ olasın Zuhal abla. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Hoş geldin. Raşit, ben bilmem, nokta dahi olsa mesaj gelecek. Bir şey yazmasına gerek yok. Nokta dahi olsa mesaj gelecek. Yoksa o istek çalınmaz. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Kemal müdürümüzün kıymetli eşi.

Aysel Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Şerife Küçük günaydın canlar. Herkese musmutlu sabahlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Nurdan günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar abi. Çok teşekkür ediyorum. Nurcan hoş. Nurdan. Nurcan okudum birden. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bir yandan da günün konusunu seçmeye çalışıyorum. Kemal Müdürüm günaydınlar. Yorganı

altından yazıyorum diyor. Vay be. Keyfe bak, yorgan altından günaydın yazıyor. Günün birinde ben de yorganın altından günaydın yazmak istiyorum. Sabah yayınlarını satayım birisine de. Turgut aleykümselam, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Bugün evdeyim diyor. Allah çalışanlara kolaylık versin. Eyvallah Turgut, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tavukları besliyor sabah sabah. Güzel, zevkli. Bakımı zor olsa da. Mustafa günaydınlar. Hayırlı sabahlarımız olsun cümleten. Hayırlı işlerimiz olsun Cemil cümlemizin. Eyvallah Mustafa. Bir de bıldırcınları varmış. Ey maşallah. Çiftlik kurdun herhalde Turgut. Tavuk var. Bıldırcın var. Horoz var.

Çok çok çok çok güzel bir konumuz var. Herkesin katılabileceği, öyle doğru yanlış diyeceğimiz bir cevap yok. Herkes kendi içinden geçeni yazacak. Öylesine güzel bir konumuz var. Startında verelim isterseniz. Hazır mıyız? Hazır mıyız gençler? Önce şöyle yapalım. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Önce yok. Konuya mı girelim? Önce bileti hediye edelim ya. Hikaye şöyle başlıyor. Hacı Wine 10. ayın 10'unda 10 Ekim'de Viyana'dalar. 12. Viyana'da VHS Meidling'deler. Önce onun biletini verelim. Onun biletini nasıl verelim? Saatler 07.50'yi gösterdiğinde. Bilet yaz gönder, tamam mı? Bilet yaz gönder. Bilet yazıyorsun, gönderiyorsun. Hatta Pindrinks yaz gönder ya. Pindrinks yaz gönder 7.50'de. İlk kimin mesajı düşerse, çekiliş falan yok. Benim telefonuma ilk kimin mesajı düşerse ona tiyatro bileti vereceğiz. Gitmek isteyen kim varsa yazsın. Bu akşam da paylaş kazan yapacağız onun için. Paylaş kazan değil de etiketle kazan yapacağız arkadaşlar. Saatler 07.50'yi gösterdiğinde ilk kimin mesajı telefonuma düşerse ona tiyatro bileti hediye edeceğim. Pindrinks yaz gönder.

Kader Hanım günaydınlar. Viyana FM dinleyen herkese musmutlu günler diliyorum. Selamlar olsun Velstan diyor ve aleyküm selam. Hoş geldin Kader. Kim darmadağın, yalan mı be her gece ağladın? Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Oo, bahçede armut da var. Armut tam bana göre be Turgut. Memleketten biliyorsun. Nihat'ım aleyküm selam. Hayırlı sabahlar kardeşim. Güzel bir günün olsun Nihat Şeker. Best Bike. Praga Strasse. Seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor. Rafet abi günaydınlar. Rafet abi. İyi yayınlar, iyi dinlemeler. Selam olsun tüm dinleyenlere diyor. Eyvallah Rafet abi. Cideli Rafet. 37. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Bak şu sıralar mesajı yazan yetiştirir diye düşünüyorum. Hadi bakalım 7.50'de kimin mesajı düşecek bekliyorum. Pindrinks yaz gönder, tiyatro biletini kap. Bir havalandın sakın çakılma. Bahane bunlar biliyorsun izliyorum. Telefonun başındayız. Müjde Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin abla. Günün güzel geçsin, kolaylıklar diliyorum.

Aydın Barut, günaydınlar abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aleyküm selam. İstanbul Ümraniye, Puppet Shop. Rafet abi, sıyırdın geçtin, 7.49. Hacım sen de sıyırdın geçtin. Özkan günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Karvizyon.

0: Ufuk günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sessiz sessiz dinliyor Ufuk'ta.
1: Seni seviyorsam bir havalandır, sakın açakılma bahane.
0: İlk kimin mesajı düştü biliyor musunuz arkadaşlar?
1: İzliyorum ya sabırla.
0: Nihat, tebrik ediyorum seni Nihat. Tiyatro biletini Nihat'a verdik.
1: Ardan alıyorum.
0: İlk Nihat'ın mesajı düştü.
1: Al, konuş,
0: saniye saniye baktım diyor. Yolladım demek erkenmiş. Bir salise sona basman lazım abi.
1: Dinle.

Turgut getir de nereye getireceksin ya? Yarın denk gelir miyiz ki bilmiyorum ki. Biletimizi hediye ettik. O zaman günün konusuna geçebiliriz arkadaşlar. O eski halimden eser yok şimdi. Biliyorsunuz güzel de bir parça ismi bu. Eski halimden eser yok şimdi dediğiniz bir şey yazın. Hadi bakalım. Eski halimden eser yok. Ne olabilir ki? Allah Allah. O eski halimden eser yok şimdi.

o eski halimden eser yok şimdi dediğiniz neler var? Hadi yazın gelsin. Bakarsınız en güzel cevabı yazana da bir bilet daha hediye ederiz.

Mesela ben bir örnek vereyim konuyu daha iyi anlamanız için, daha iyi açmak için. O eski alimden eser yok şimdi. Yaşımızı gizlemek. Yaşlandıkça insanlar yaşını gizliyor. Niye? O eski halinden eser yok çünkü. Gecem olmadı, ağlamadık sokağa, köşede... Ne bileyim yani yaşlandıkça böyle dağlara, taşlara, tepelere çıkma merakı. Eskiye özlem. Mesela aklıma gelenleri söylüyorum arkadaşlar. Siz buradan örnek alıp çoğaltabilirsiniz. Sakinlik isteğiniz mesela. Ya, sakinlik arıyorsunuz ya eskiden nerede? Diskolar, barlar. Hemen aklıma birisi geldi ama söylemeyeceğim. Allah Allah. O eski halimden eser yok şimdi dediğiniz neler var? İsimsiz okurum ya, sıkıntı yok. Okuma yazın, ben isimsiz okurum onu.

Tayfun, günaydınlar kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Gençliğim ve göbeğim diyor. Senin göbeğinde mi vardı Tayfun? Vay vay vay, göbeği varmış Tayfun'un. Gonca Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. O eski halimden eser yok şimdi diyor. Göbek aldı başını gidiyor diyor. Ya Özkan, benimle yarışamazsın Özkan. Göbek konusunda iddialıyım. Keşke başka konuda bu kadar iddialı olsaydım ama. Neşemden, hayat sevincimden eser yok şimdi. Keşke onlar olsaydı be. Onları bırakmamak lazım. Onları kaybetmemek lazım. Neşemizden, hayat sevincimizden, mutluluğumuzu onları kaybetmeyelim. Onlar yerinde dursun. Şerife müdüremiz, günaydınlar. Herkese güzel bir gün olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Hüseyin abi, günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Hoş geldin. Saçlarımdan eser yok şimdi diyor. Saç mı? Yasin, bu mesajı aslında ben Rafet abiden bekliyordum. Onların saçı çok gür ya böyle, uzun uzun. Selvi selvi, burma burma. Yaşama sevincimden. Hayırdır senin yaşama sevincini kim aldı Dündar ya? Yaşama sevinci. Arkadaşlar bu arada, yani Dündar da genç ha. Şunu yazan 50 yaşında falan zannedersiniz. Taş Çatlasın 25 yaşında. Dündar kaç? 25-30 var mısın? Hadi 30 ol ya. Taş Çatlasın 30 olsun. Yaşama sevincim yok. Nereye yok ya? Ne yaşadın da yok? Yok yok, Ufuk o Ufuk değil be Rafet abi. Bizim sırma saçlı eski tekerci, yeni cam filinci Ufuk. Yok yok abi, hiç alakası yok, yanından geçmiyor. Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız. O eski halimi pazar günü fark ettim diyor. Ben düğünde pistten inmezdim, diğer iki gün daha oynardım. Şimdi düğüne gittim, üç gündür yatıyorum diyor, kendime gelemedim diyor. Niye abi? Performans düşüklüğü var o zaman. Yaşlandığını anladın yani Rafet abi, vay be. Ne oldu böyle abi sana?

Bugün var ya sürekli telefonlarım çalıyor. Yok böyle bir şey ya. Eski halim tay gibiydi. Zıp zıp zıplıyordum diyor. Şimdi nerede? Ne oldu sağ böyle? Gözlerinden öpesim var. Tiyatro be. Yasaklı. Nihat Allah Allah. Kim geliyor diyor Nihat'ım. Giderek cumartesi gideriz. Sana orada olacağız inşallah. O sonuncuyu içmeyecektim. Bana da küskünüm. Özlemekten. Manevi toprağım bilir diyor. O eski halimden eser yok şimdi diyor. Yaz da biz de bilelim. Sadece manevi toprağım bilmesin ya Süleyman. Eski elektrik verişimden eser yok şimdi. Yaşlandım be Tamer. Nerede biz Tamer'i tanıdığımızda her yere elektrik çekiyordu. Uluslararası çalışıyordu varla. Antalya'sından tut böyle Rusya'sına kadar. Rusya var mıydı? Sallamış olmayalım. Halil günaydın, Halil Ekinci. Abi diyor benim eski halimden şu an iki tane var diyor maşallah. Çocukları kastediyor Halil. Halil Ekinci. Tıpkı babaları yemin ediyorum babalarına geçtiler. Boynuz kulağa geçer ya. Halil bir porsiyon yiyor abi dolu dolu. Çocuklar üçer porsiyon yiyor. Halil'in eski hali. Haydar valla Haydar'ım nerede abi diyor. Haydar yok ya. Haydar benim de radarımda. Hayırdır Haydar? O sessiz sessiz dinliyordur. Haydar. Haydar bana trip atıyor herhalde. Hakem olmak da zormuş be. Bir daha hakem olmayacağım. İstifa ediyorum hakem. Fatura bize çıktı değil mi?

Ufuk babasıyla birlikte hastane yolundalarmış. Abi birlikte dinliyoruz, seni seviyoruz diyor. Eyvallah kardeşim. Allah şifa versin inşallah. Geçmiş olsun. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Amcamızın da ellerinden öperiz. Yok abi diyor, 73 kiloydum şu an 136 oldum diyor. Halil yapma ya. 73'tüm 136 oldum diyor. Halil'le biz yarışırız. Tek rakibim Halil Ekinci. Pazar akşamları banyoya ben erken gireceğim demek kirlilik değil. Televizyondaki Bizimkiler dizisiydi diyor. Çünkü tekrarı yoktu. O eski halimizden eser yok şimdi. Ne yanan bir banyo sobası kaldı, ne de banyo sırası bir hali abi diyor. Nerede ailecek izlediğimiz bir dizi? Değil mi? Eskiden Süper Baba vardı, Bizimkiler vardı. Yani Perihan abla dediğimizde şu burada 40 yaş üstü herkes bilir herhalde. Bilmeyen çıkmaz. İsrafil aleyküm selam kardeşim. Ala bayli yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah İsrafil. Güzel bir günün olsun. Özırmak Market, Özırmak Bekaray. Cehennem olsan yanarım, çıkmaz sesim hatırına susarım. Kadar... Eski futbolumdan eser yok şimdi diyor. Suat sen futbolda mı oynuyordun? Yok canım. Topları karıştırmış olma Suat sen. Basketbol topudur o. Murat abi günaydın. BJK Murat. Guten Morgen. Murat abi neredesin sen ya? BJK Murat. Hep devamsızlık yapıyorsun Murat abi. İki sene önce. Yasin var ya, şu anki halin daha oturaklı. Sen mi söylüyorum sana? İki sene önceki halin... Tamam daha gençmişsin eyvallah ama şimdi bir ağırlığın var ya. Ne öyle o saçlar. İyi ki değişmişsin Yasin Tekbaş. Çocukluğumdan ne kaldı ki diyorsun. Vallahi bir şey kalmadı, hiç kimsenin çocukluğundan eser yok şimdi. Eskiden %100 saftım, her şeye inanırdım. Şimdi %100'den diyor %30'a düştüm. Maşallah. güzel. Aynı Demircan. %100 saftım, şimdi diyor %30'a düştüm diyor. Yani herkeste gerileme olur, sende bir ilerleme olmuş. Eskiden herkesi iyi niyetli sanıyordum. Meğersem etrafımda hep üçkağıtçı doluymuş diyor. Yani dua et, hepsi üç kağıtçıymış. Beş kağıtçı olsa var ya Raşit. Vay be. Hey gidi gençliğime diyor Turgut. Abi biraz daha üretici olun be. Değişik bir şeyler bekliyorum. İstanbul'umun o eski halinden eser yok şimdi diyor Aysel Hanım. Aynen. İstanbul valla gittiğimizde bazen tanıyamıyoruz ya. Eskiden diyoruz burası böyle değildi, şöyle değildi, orası öyleydi, böyleydi. Dindar var. Dindar. Yok abi buna okumuyoruz abi. Ya. Kalbim sende kalsın. Herkes çapına göre be Dündar. Herkesin başına bir şeyler gelmiştir mutlaka. Tek senin başına gelmedi ya. Eski benden fotoğraflar var diyor. Aa bak sende durum değişik. Vay be arkadaşlar, Suat futbol oynuyormuş. İnanabiliyor musunuz? Regional ligada oynuyormuş. Bir de sol ayağım süperdi diyor. Vay. Abi Rusya ne ki diyor. Afrika bile vardı diyor. Siz de beni iyice şey ettiniz diyor. Ya uluslararası elektrik çekiyordun. Tamer yani biz bunu biliyoruz da. Rusya, Afrika. Olur olur. Çin'e bile çekmişindir sen. Ya seni yüceltiyoruz aslında Tamer ya. İyice şey ettiniz diyor. Ya bizim gözümüzde sen bir idolsün. Elektrik idolü. Saklama hiç. Let ol bırak o tatlı dilin. Seni kurtaramaz kalbimden.
BJK Murat abi diyor ya, benim şimdiki halim de aynı, 10 sene önceki halim de aynı. Resimlerde bile fark etmiyor diyor. Hep aynı gösteriyor. Eyvallah BJK Murat. Yasin 2 yıl önce de böyleydi. Tipsiz, düzgün saç yok, mıy mıy, hala aynı diyor. Bu 86 modellerin hepsi böyle be abi. Ya Dündar, niye kaşınıyorsun Dündar şimdi? 86 modeller hep böyle diyor. Abi o 2 sene önce değil, 15 sene önce fotoğrafı Vitalite'den ettim. Yazıda birlikte gelmiş. Valla ben, bana geleni bilirim. Nereden bileyim ben şimdi Yasin? Dedim lan 2 senede bunca değişim. Ne alaka dedim ya. Hatta diyecektim Dündar'ın yaşına benziyor falan diyecektim de neyse dedim. Dündar'a sataşmayayım şimdi. Eski benzin fiyatlarından eser yok şimdi. Aynen öyle. Nerede abi o eski benzin fiyatları ya? Avusturya'ya ben ilk geldiğimde yani 70-75 sent, 80 sent bilemedin o civarda mazot alıyorduk, benzin alıyorduk. Şimdi nerede? Arkadaşlar bir sıra Avusturya'da benzin fiyatları dizelden daha pahalıydı. Dizel fiyatları daha ucuzdu. Nerede o eski günler ya?

Ahmet bu güzeldi. Ahmet Yakup Duman. Abim diyor, Süleyman kardeşim öyle çok derinden bir of çekti ki ta diyor Gerasdorf'tan hissettik diyor. O eski halini çok özlemiş sanki diyor. Valla bana da öyle geldi ya. Ne derin bir ohtur o. Bir sarsıntı hissettim ben de 22. bir yanda. Buradan Gerasdorf'a da gitti demek ki. Raşit'in sesli mesajı var. Birazdan alacağız. Eskiden kahveye gidip tavla bilen birini beklerdik. Şimdi online live uluslararası oynuyoruz diyor. Maliyeti aylık diyor 9.99. Nerede o eski günler değil mi? Tavlayı eline de veremiyorsun. Ne yapıyorsun? Telefonu mu eline veriyorsun? Bir de sevgilimizi ev telefonunu iki kez çaldırıp balkona çıkarıp sonra Toros ile Çeli Kercai'yi açıp evin önünden geçerdik diyor, değil mi? Toros mu kullan? Tofaşçı değil miydin sen ya? Tabii Toroslar da meşhurdu ama yani normalde Tofaş, hala Tofaşların bir gideri var biliyorsunuz arkadaşlar. Hercai dedi de bu ha bak. Nerede o eski sol ayağım? Fileleri de delerdi. Vay be. Yine de fena değilsin be Onur. Abi eski fotoğraflara bakıyorum da diyor. Biz daha çirkinmişiz diyor. Allah Allah. Eskiden daha çirkinmişiz diyor. Enteresan. Yine gözüm yollarda neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim. Çin mi? Yok abi diyor. Daha neler diyor ya. Yabancı transferi yapmıyorum ben diyor. Tamer sen herhalde Faruk'u dinlemedin. Faruk ne dedi? Yabancı transferi yapın dedi ya.

O eski halimden eser yok şimdi dediğiniz neler var dedik. Anne ve babamın yaşlanması diyor, değil mi? Oradan anlıyoruz. Anne baba yaşlanınca anlıyorsunuz ki biz de yaşlanmışız. Bayram harçlığı alamıyoruz artık diyor, değil mi? O da var. Eskiden bayram harçlığı alırdık, el öperdik. Şimdi ne bayram harçlığı abi, biz veriyoruz. Not defterine yazılan hayallerin yerine anıların yazılması. Aa bak bu güzel. Not defterine hayallerin yerine anıların yazılması. Eskiden herkesin bir defteri olurdu. Hatta ona ne diyorlardı o defteri? Aklıma gelmiyor şimdi. Kilitlisi militlisi vardı başkası okumasın diye. Her akşam yatmadan önce böyle 3-5 kelam yazılırdı oraya. Hala yazanlar vardır belki.

gözlerimde. Yaşlanmadık. Yaşadık ve yaş aldık. Vay. Güzel. Bu çok iyiydi.

Hatıra defteri ya da günlük deniyor ona diyor. Bak Şerife müdürem hemen imdadıma yetişti. Sağ olsun ya. Günlük diyorlar diyor. Eyvallah Suat. Yeni kankalar diyor. Oo, Haydar Bey. Haydar Bey yeni kanka bulmuş kendini. Artık bizimle takılmıyor. Vay be. Vay be. Nerede o eski günler? Nerede o eski Haydar? Aynen 86 modeller iyidir abi. Hele bir de Beşiktaşlıysa süper diyor. Eyvallah İsrafil. İyi hadi o zaman ne yapalım? Biraz eskilerden çalalım bari. Abi diyor çektiğim ah diyor manevi toprağım ve sana kadar ulaştıysa hissedildiyse durum vahim demektir. Harbi vahim Süleyman nasıl bir ah çektin sen öyle ya. Hadi seni 3 günlüğüne salalım da eski haline dön bari. Mümkün mü öyle bir şey Süleyman? Abi diyor o 1,5'luk ne diyor? Sen 86'lılara kurban ol diyor. Abisi benim okul arkadaşım zamanında. Çok diyor ızdırap çektirmiş ona diyor.

Bir telefon görüşmesini daha başarıyla sonlandırmanın mutluluğunu yaşıyorum arkadaşlar bu sabah. Vay be, 86'lılardan ne çekmiş Dündar be? Abisi de 86'lıymış çünkü. Bak.

Arkadaşlar buradayım buradayım. Bir yere gittiğim yok ama bugün telefonlar çok çalıyor ve yani benim için çok önemli, ciddi konular, halletmem gereken konular. İşimizle alakalı. Cevap vermesem ulaşamıyorum başka bir vakitte. Bugün herhalde kaçıncı telefon görüşmemdi? 4-5 oldu yayın esnasında. Bu en uzunuydu, en önemlisiydi. Bunu da halletmiş olduk bu arada. Bugünlük idare edeceksiniz beni.

0: Burada olanlar bir emoji göndersin, elleri bir kaldırsın, bir göreyim kimler bizimle birlikte. Ona göre son yarım saatlik yayın akışımızı belirleyelim. Hadi bakalım, gönder gönder gelsin emojileri. Cem, günaydın kardeşim, hoş geldin, güzel bir günün olsun Cem. Demet, buradayım Demet. Abi bir sorun mu var diyor, şarkılar kaçtı. Orada telefon gelince böyle ufak bir teknik hata yapmışız. Düzelttim ama. Erzincanlı arkadaş dinliyor yanımda diyor. Onun da selam var diyor. Ve aleyküm selam Rafet abi. Erzincanlı abimize de sevgiler selamlar olsun. Murat günaydınlar. Murat Bakır güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Bugün geç katıldım abi diyor. Yoğunluktan kusura bakma. Estağfurullah. Bu arada mail gelmedi. Yo, o daha gelecek. Daha gelmedi. Toparlıyoruz hepsini, hallediyoruz. Aziz Başkan, vay be. Aziz Başkan bir sorsana Haydar'a niye trip atıyormuş. Vallahi diyor 86'ların çoğunda bir sürü hatası var. Vicdansız dediğim. Vicdansız dediğim dedik diyor, saçsız, tipsiz, üretim hatası var. Abim de bunlardan. Ya dindar ya. Eskiden ben karar verirdim ne yapacağıma. Şimdi sabah kuruyorlar, planlıyorlar, onu yapıyorum diyor. Allah Allah, Allah Allah. Kim kuruyor abi sabahı? Kim neyi planlıyor? Anlayamadım olayı. Kendime çok anlatasım var. Melek Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bu benim hatıra defterim. Hala diyor saklarım diyor. Vay be. Melek Hanım'a bak sen. Demet, sen arkadaşını görüyor musun, kankanı? Bak hala saklıyormuş defteri, hatıra defterini. Fransa. Günaydınlar. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun Melek. Şimdiki çocukların burnu akmıyor ki temizlesinler diyor. Allah Allah. Abi çocukluğumuzda sümük ağzımıza kadar akardı. Kolumuzla silerdik diyor. Şimdikilerin burnu bile akmıyordu. Naide. Leyla Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. Hatıra defterimiz vardı diyor. Şiirler yazardık. Arkadaşlarımıza verirdik. Benim hatıra defterim duruyor da. Şiirlerimin olduğu diyor ama bakmıyorum. Geçmiş beni çok duygulandırıyor. He. Sen o defteri fazla kurcalama. Dursun kenarda. Buna Neşet Ağam'ın en iyi sözüyle cevap vereyim. Süte su karıştı. Söze yalan. Mideye haram. İşte orada bozuldu insan. Eskiden böyle miydi be abi diyor. Aynen öyle. Vallahi çok güzel. Özkan. Süte su karıştı, söze yalan, mideye haram, işte orada bozuldu insan. Raşit burada mısın Raşit? Benim de var şiir, hatıra defterim ve hala saklıyorum diyor. Vay be, Demet'e bak sen. Abi erkeklerin ne şiir defteri olur ne hatıra defteri olur. 10 tane erkeğe sorsan 9 tanesinin öyle bir şey yoktur ya. Pek enteresan şeyler değil ama kadınları görüyor musunuz? Hala saklıyorlar. Hala. Suat'ın vardır ama hatıra defteri. Bak Suat'ın hatıra defteri vardır. Soralım Suat'a. Eski halimden eser yok. Şimdi evden çıkmadan önce hazırlanmak değil. Önce kendimi ikna etmek zorunda kalıyorum diye. Allah Allah. O derece mi Şerife Küçük? Önce diyor kendimi ikna ediyorum ondan sonra...
1: Abi bilerek sesle mesaj atıyorum. Eskiye dair. Eskiden Ali Süzen Radyo Viyana FM'i tanıtmak için Instagram'da canlı yayın açardı. Böyle bir radyomuz var bilmem ne diye. O eski halinden eser hiç kalmadı Ali Süzen.

0: O biçim yani niye gerek yok ki hatıra defterine? Ufacık bir olay olsun 20 yıl öteye kadar gidebiliyorlar. Problem yok yani. Beslediğimiz tavukların faydaları, afiyet olsun.
1: Tesellim olmuş şarkılar ne çare.
2: Yüreğim kırık dökü.
0: Allah'tan 81'liyim diyor. Allah Allah.
2: Şiir yazdım gece gece.
0: Bizim de askerde vardı hatıra defterimiz diyor. Küçük göstermeli kilit vardı. Şimdiki ekran kilidi gibi değil mi? Hatıra defterlerinin kilidi olurdu arkadaşlar. Askerde de herkesin bir hatıra defteri mutlaka olurdu. Askerlik bitince hatıra defteri de evde atılır bir yere. Durur oralarda, ortada, orada, burada gezer yani. Erkeklerin hatıra defteri bu kadar.

İki sene önce bu ayın sonlarına doğru veda ettim o eski bana. Sen de şahitsin diyor. Eyvallah. Şahidim Süleyman. Burhan günaydınlar kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Neredesin sen ya? Magit sisi var. 11. Viyana. İsrafil burada, Suat burada, Aynur Hanım burada, Yasin burada, Şenur Hanım burada, Tirol'den. Oo! Şenur Hanım nerelerdesin ya? Sessiz sessiz dinliyor valla. Biz buradayız abi, sen yoksun diyor. Valla Yasin'im, Yasin tek baş. Telefon bugün öyle bir çalıyor ki. Ya şimdi o telefona cevap vermesem, yani rakamı söylemeyeyim. 4 haneli bir rakam ya. Mecburum cevap vermeye. Siz olsanız ne yaparsınız hadi? Bak siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Yayındasınız, telefonunuz çalıyor. O telefonu açmazsanız yani bugün bir daha ulaşamayacaksınız. Onu biliyorsunuz, tamam mı? Çünkü şartlar öyle gerektiriyor. Önemli bir konu. Ama açtığınız zaman 4 haneli bir rakam var ortada. Eurocuklar falan filan. Onu çözmeniz gerekiyor, halletmeniz gerekiyor. Ne yaparsınız? Telefonu mu açarsınız, yayın mı yaparsınız? Hadi sordum. Beytullah burada, Cevat burada, Ayten Hanım burada, Zuhal abla burada, Ahmet Yakup Duman burada, Faruk burada, o herkes burada maşallah. Gonca Hanım burada, Rafet abi burada, Tamer burada, Merve Hanım burada, Turgut burada, Raşit burada, Uğur burada, hacım, Şerife müdüremiz burada. Önce kendimi çabuk kandırırdım, şimdi o kadar keyfime göre davranamıyorum diyor. Bana mısın diye. Keyfini kandıramıyor musun sen? Vay be. Bu eski halimden eser yok şimdi. Eskiden hem güzeldim hem neşeliydim. Şimdi hem daha güzelim hem daha neşeliyim. Kendimle barışık bir insanım ben diyor. Vallahi maşallah Demet. Daha iyiyim eskiden diyor. Süper. Yok o yaprak değildir. Taş falandır onun. Taşla falandır o iş. Bize yaramadı, yaramadı, yüreğimi dağladı o. Arayan zengin ve güzelse açarım diyor. Yok abi ya, ne zengin ve güzeli. Valla dinleyiciye saygıdan bakmam diyorum. Ama yayına girmemem lazımdı o zaman. Buradayız abi diyor. Yolladığım videoya bakacağım. Yayından sonra bakacağım Suat.

Ben yayına ara vermeyi bırak, komple kapatırım. Şarkı çalmayı bırak, bilgisayarı da kapatırım. Yok canım, o kadar da değil ya. Dindar görüyor musun? Eine wunderschönen guten Morgen, Herr Ali Süzen. Wünsch dir und allen VNFM Zuhörer. Burgenland Müdürümüz Mesut abi geldi. Hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mesut abi Bahamalardan yazıyor bize. Raşit doğru söylüyor abi diyor. O eski halinden eser yok şimdi. Eskiden gece mece yayın yapardın. Noldis abi öyle diyor.

Ne oldu sağ böyle? Ne oldu sağ böyle? Ne oldu? Yaşlanıyoruz artık be. Elit Tülay, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Ben neredeyim? Emir demedin. Ya Emir. Hızlandırdık, tasarruf ettik. Emir demedik, 3 saniye tasarrufumuz oldu kardeşim. 81. 81'liyiz. Ne oldu sağ böyle? Ne oldu? Kadir Hanım da burada. Gürcan abi burada. Onur burada. Aynur Demircan burada. İsrafil burada. Burhan burada. Süleyman burada. Nihal Hanım burada. Emin Altıntaş burada. Bayram burada. Merve Hanım burada. Turgut burada. Herkes burada. Cevat burada. Beytullah burada. Faruk, günaydınlar kardeşim. Herkese hayırlı sabahlar abi. Not defterine hayallerin yazılması yerine borçların yazılması. Vay be. Nerede o eski günler? Hayallerin yerine borçlar yazılıyor. Doğru valla, doğru söylüyorsun. İten Hanım da burada. İsmi lazım olmayan biri ararsa yayında dünya ile bağlantımı keserim. Ne yayına? Abi eskiden de lafım keskindi. Şimdi Pro Max delip geçiyor laflarım diyor. Vay be. Naide'ye bak sen. Eskiden de böyleydi ama diyor, eski halimden eser yok şimdi diyor. Pro Max oldum diyor.

Ya normalde tanıdık ya da ulaşabileceğimiz birisi aradığında açmıyoruz yayında. Çoğu zaman açmıyoruz ama bugün çok işim var ya. Normalde yayına gelmem çok zordu. Ama dedik ki bir şekilde halledelim. Abi erteleyebildiğimiz kadar erteledik ama işte erteleyemediklerimiz var bir de. Mecburen böyle oldu.

BJK Murat 11. Viyana'daymış. Otoğuz Berat. İbo'nun yanındayım diyor. Selam var diyor. İbo kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. 11. Viyana. Otoğuz Berat.

0: Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.
1: Eskiden Samanlık'ta maçı radyodan dinlerdik. Şimdi Avrupa'da Viyana FM dinliyoruz diyor. Vay be, keyfe bak. Onur. Ya ya işte. Öyle Demet. Misali yanımdasın. Kimseler duymasın. Hatıra ve günlüğüm hala duruyor diyor. Vay be, Suat'ı görüyor musunuz? Yanılmamışım arkadaşlar. Dedim ki erkeklerden 10 tanesinden 9'unun hatıra defteri yoktur dedim. Atmıştır, tutmamıştır vesaire vesaire. Bir tanesinin vardır dedim, o da Suat'tır dedim. Kadınların da her 10 kadından 9 tanesinin vardır, bir tanesinin yoktur. Yani o kim olabilir bilemiyorum. Ama Suat'ın vardır dedim. Suat'ın hatıra defteri varmış. Beni hiç yanıltmadı Suat. Eskiden semel arasında sucuk koyup yerdim. Ama bir düşündüm diyor, halen aynı şeyi yapıyorum. Demek ki bende hiçbir şey değişmemiş diyor. Eski halime devam diyor. Kim bunu yazan? Kim olabilir ki? Kim yazmış olabilir bu mesajı ya? Nuray abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İyi yayınlar Ali Bey diyor, hayırlı günler dilerim. Eyvallah abla. Benim de hatıra defterim halen duruyor diyor. Vay be. Kendi

Eyvallah Murat abi, BJK Murat. Hemen uygulamayı yükletmiş Berat'ın telefonuna, süper. Hayırlı işlerin olsun Berat, işin gücün rast gelsin. Kesin diyor Ömer abi yazmıştır. Yok canım, Ömer abinin yemekle içecek işi olmaz ya. Bilen biliyor, hemen nasıl da biliyorlar Raşit olduğunu. Ekmek yemek muhabbeti varsa Raşit'tir, başka kim olacak?

0: not defterinden bahsediyorsan önce bir yazmayı öğreneyim. Eskiden de yoktu, şimdi de yok. Okuma yazma yok ki bende diyor. Ya. Amin, amin, amin Demet. Hep aynı kalsa acılar. Berat günaydın mesajını yazdı, yüklemeyi de yapmış. Berat'ı hemen rehberimize kaydedeceğiz. Hatıra defteri neymiş arkadaş diyor. Neyin hatırasının defteri? Bir açıklar mısın? Vallahi benim öyle bir şeyim yok. Yani Gürcan abi bilmiyorum o yüzden. Suat'a bir soralım, neyin hatırasıymış bu ya?
1: Ali abi, Türkiye'de büyüyüp yetişen, hani mesela ben 15 yaşında geldim Avusturya'ya. Büyüyüp yetişenlerin herkesin hatıra defteri ve günlüğü kesinlikle vardır. Hani yok diyen çıkmaz zannetmiyorum.
0: Vay be, bugünler yaşanacak gençler, yapacak bir şey yok. Gönder gönder gelsin emojileri. Bugün bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Performansımı ben beğenmedim. Bugün performans zayıf. Çok telefon çaldı, çok telefon görüşmesi yaptık. Kesik kesik oldu. Bugünlük böyle idare edilmeli. Telafi edeceğiz inşallah. Daha iyi performanslarda birlikte olacağız. Yani inşallah yarına bir sıkıntı gözükmüyor. Öyle telefon trafiği, termin var. Öğleden sonraya yarını ayarladık ama bugünkü gibi değil ya. Gelmeseymişiz yayına daha iyiymiş demek ki.

0: Suat dedi herkesin vardır dedi ama bana pek şey gelmedi ya. Üzgün olsan ağlasam bu günler yaşanacak. Benim hiç hatıra defterim olmadı diyor. Mesela ne askerde ne sivil hayatta. Abi yaşandı geldi geçti, ne aynı hatırası ya. Değil mi Gürcan abi? Son günlerde yine hayatı
1: seviyorum. Üzgün olsam ağlasam. Suat, ben Viyana'da doğdum kardeşim. 3 yaşında İstanbul'a gittim. Babaannemlerin yanında büyüdüm. 10 yaşında geri geldim ama hatıra defterim yok. Olmadı. Zaten hatıra defterini ben yazsaydım 100 kere boşanmıştım kardeşim. O yüzden gerek yok o işlere.
0: Bak. Yani Şenol noktayı koydu. Fazla bir şey söylemeye gerek yok üzerine. Şenol gerekeni söyledi. Hatıra defteri pek mantıklı bir iş değil erkek için ya.
2: Suat, ben de Türkiye'de büyüdüm. 16 yaşında buraya geldim. Hatıram da olmadı, hatıra defterim de olmadı, not defterim de olmadı, notum da olmadı.
0: Yaşandı, geldi, geçti, bitti. Neyin hatırası ya?

Feriha Hanım teşekkür ediyorum, sağ olasın. Şerife Müdürem çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Burdurlu Mehmet, Ayten Hanım çok teşekkürler. Tamer, Cevat, Zuhal Abla, Aynur Demircan, Beytullah, Naide çok teşekkürler. Yeğenimle emoji gönderdim diyor. Eyvallah acım. Ne kadar dertli söyledi Suat diyor ya. Sorma. Çok içten söyledi. Suat her şeyi yazıyor muydun deftere? Beytullah eyvallah kardeşim. Ramazan günaydınlar. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Geç kaldın Ramazan ya. Nedim Soylu. Eyvallah. Viyana'ya ulaştın mı Nedim Soylu? Hatıra defteri benim beynimde, yüreğimde, vücudumun her yerinde. BJK Murat. Helal sana.

0: Emine abla teşekkürler. Emine Erdatlı.
1: Ali, eskisi gibi olmayan bir şey daha var. O da sensin. Eskiden yayını 2 saati dolu dolu geçirirdin. Şimdi yaşlandın. Arada mola veriyorsun. Ondan sonra telefon trafiği vardı diyorsun.
0: Sen de mi Rafet abi? Sen de mi Brutus?
2: Murat abi ve Şenol abi, bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Size saygım sonsuz. O yüzden hani olan var demek ki, olmayan var. Yani benim vardı.
0: Hani herkesin vardı Suat. Bak adamların yokmuş. Duydunuz mu?
3: Bende bir tane defter vardı. Sadece şey yapardım. Kaç tane bilyem var? Bugün kaç tane kaybettim? Kaç tane kazandım? Onları not tutardım. Bir de bugün kaç tane kuş vurdum? Kaç tanesini kendimiz yedik? Kaç tanesini arkadaşlara verdik? Onların notunu tutardım ki şimdi gittiğim miydi o verdiğim arkadaşlar birer kilo et alsın da versin diye.
0: Murat abi, Murat Erdatlı, nerede haylazlık var, nerede yaramazlık var abi? Sen orada. Hiç şaşmıyor. Hep orada. Yasin'im, Yasin Tekbaş, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah, sağ olasın. Abi yazarak neden arkamıza delil bırakalım diyor ya. Kendi ayağımıza sıkalım değil mi? Ben de onu diyorum ya. Şenol gerekeni söyledi yani. Abi ne gereği var not defterine, hatıra defterine, günlüğe, münlüğe ya. BJK Murat, eyvallah abi. Yalnız şöyle bir durum var diyor. Hatıra defterini diyor arkadaşlarımız yazardı. Hatıra kalsın diye. He. Günlüğü kendimiz yazıyorduk değil mi? Doğru, bak Gonca Hanım çok doğru bir noktaya da temas etti. Günlük ayrı, hatıra defteri ayrı arkadaşlar. Neyse, bunu da başka bir konu olarak işleyelim. Nedim Başkan, eyvallah. Bir şey kalmamış, gelmişsin ya. Nişanlıyken Yüksel'in bana yazdığı bütün güzel aşk sözlerinin hepsini yazdım. Hala durur o sözler hatıra defterinde. Arada hatırlatırım o sözleri. Ben mi söyledim bunlar diyor. Söz uçar, yazı kalır demişler diyorum ben de diyor. Eyvallah Demet. O sözleri sen Murat Erdatlı'ya gönder Demet. Hemen şarkı yapsın. Murat abi çok seviyor şarkı yapmayı. Anında. Benim not defterim vardı. Hangi sevgilimle hangi gün buluştum ve ne konuştum not tutardım. Karıştırmamak için diye. Ya isimsiz okuyorum arkadaşlar. Diyor ki not defterim vardı diyor. Ne konuştum, nerede, ne zaman buluştum not tutuyordum diyor. Karıştırmayayım. Yayın bitti yayın. Sataşmayacağım sana. Eyvallah Suat. Eyvallah Şenol.

Arkadaşlar, değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepsine, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyan FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Bugün için tekrardan affınıza sığınıyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Bugün biraz stresli bir gün, yoğun bir gün benim için.

Abi diyor Allah aşkına diyor ya. Hatıra defteri olsa diyor ne olacak diyor. Hepsi standart şunu yazmış. Bana kalbin kadar temiz sayfa ayırdığın için teşekkür ederim. 20 çocuk varsa hepsi öncekinin aynısını yazmış. 40 yaşındayım hala saklarım diyor. Sevgi Hanım hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İlk kez yazıyor bizlere. Değil mi? Bana kalbin kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için sana öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Klasik. O zaman yarına hatıra defterlerinizi, günlüklerinizi çıkartın bakayım yastığın altından. Tozunu bir alın. Şöyle bir karıştıralım sayfalardan neler çıkacak bir bakalım. İsimsiz okuruz, sıkıntı yok. Suat eyvallah. İyi de resim yaparım ha diyor. Allah Allah Murat abi. Sen ve resim yapmak. Sesine sağlık abi diyor. Eyvallah Demet. Arkadaşlar güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, süp süper, hap hayırlı, kop kolay, güzel haberler alacağımız bir günümüz olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin inşallah. Allah'tan bir zeval gelmezse yarın yine aynı saatte Viyana FM'de saatler Avusturya saatiyle 7, Türkiye saatiyle 8'i gösterdiğinde canlı canlı birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın, Viyana FM'den ayrılmayın. Allah'a emanetsiniz.

0: Sensizlik bırakmayı.
1: Çok güzel bir şarkı ya. Acaba arıyor musun beni? Canım çok. Ben İbrahim Elden.

Efendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Biliyorsunuz ki Pindrinks'le güne başlıyoruz. Enerjimiz çok iyi. Acaba ben bu sabah çok erken mi uyandım?

Normalde böyle şarkılarla başlamazdım ama hoşuma gitti. Biliyorsunuz İbrahim El'den Pozitif Enerji. Bir cover ki, kova burcuyum. Burcumdan dolayı çok sevildiğim söylenmez. Enerjim güzel ama burcumun özelliklerinden dolayı ne yazık ki çok fazlasıyla dışlanıyorum ama olsun. Biz kendi dünyamızı kurmuşuz. Günaydın, guten morgen, iyi sabahlar. Avusturya burada mı? Elleri göreyim. Avusturya, Viyana, Salzburg, Linz, Graz, Bisenberg burada mıyız? Mödling, neredeyiz ya bu sabah? 1. Viyana, ses ver 23'e kadar. Almanya, burada mıyız? Stuttgart, Münih, Berlin, burada mıyız acaba? Hadi bakalım. Merve'nin şarkısı, çok kıymetli bir isim bugün. Geçen dinledi parça parça ama bugün ilk kez biraz böyle tadında dinleyecek. Hazır mıyız sevgili Merve Toprak, burada mıyız? Çok kıymetli müzik öğretmeni, inanılmaz, çok güzel sesi var ya. Merve.

Merve, bu en son paylaştığın, gerçi sabitlemişsin, ne kadar güzel bir kombin ya. Acaba sen ikizler burcu musun? Acaba Merve çok mu şanslı? Bak hemen sorayım yapay zekaya.

0: aramızda. İbocuğum, ben de sana günaydın diyorum. Ayşegül, hoş geldin Hollanda. Semra ile beraber misin? Vay Semra. Semra benim yaklaşık 8-9 yıl önceki... Senin. Burada senin eski aşk hayatını mı dinleyeceğiz oğlum ya? Ama çok güzel bir kızdı ya. Ondan sonra acaba ne olduysa çok aradı beni, çok yazdı ama benim biraz böyle garip bir huyum var. Ben de bitti mi bitiyor ya. Kralını tanımam. Bakın yemin ediyorum çok önemli isimlerle aşk yaşadım. Türkiye'de de çok önemli isimlerle gerçekten hani müthiş aşklar yaşadım ama yok ya, ben de bitti mi bitiyor ya. En ufak bir negatif halini bir gör. Çünkü niye biliyor musunuz? İlk günkü gibi gelmiyorlar. İlk günkü heyecanları ondan sonra düşüyor. Her şeyle düşüyor. Bir bakıyorum, ne oldu hani sen sıfırdan yüze 3 saniyede. Şimdi ne oldu 8-9 ya işte falan. O yüzden enerjimizi yükselten insanlarla beraber vakit geçirelim. Çünkü ben öyle bir yapıya sahibim. Bu şarkı da tam benlik, yemin ediyorum var ya. Bugün biraz muzurluğum ve yaramazlığım üzerimde. Kusura bakmayın. Heyecanımı. Bu şarkı hakikaten tam bir İkizler Burcu şarkısı. İkizler burada mı? Dur önce bir. Kanka günaydın.
1: Günaydın kanka. Enerjin nasıl? Kahve modu mu? Daha yeni uyanma modu mu?
0: Oğlum yayındayım. Ne uyanma modu biliyorsun? Yayındayız şu anda.
1: Pardon. Doğru. Doğru. Yayındayız. O zaman aşkın sesi havasıyla bugünün enerjisi nasıl olsun kanka?
0: Kanka aşkın sesi değil, pozitif enerji. Şu an gündüz Türkiye'de. İstanbul'da tamam. Saat 10'u 10 geçiyor.
1: Tamam kanka. Şimdi pozitif enerji moduna geçtim. Süper. İstanbul 10'u 10 geçiyor.
0: Kanka bak şu an herkese... Merve dinliyor. Müzik öğretmeni ve çok yakında da single çıkacak. Merve'yi bir şımartsana ya. Bir şımartsana ikizler kadını.
1: Tabii ki. Merve enerjisi yüksek, yaratıcı ve tam bir ikizler ruhu. Yeni şarkısı için de sahneyi aydınlatacak derim. Hatta böyle mikrofon elinde, spot üstünde gibi. Enerjisi dinleyeni çekiyor zaten.
0: Bu kadar mı yani? Böyle güzelliğiyle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Enerjisi, samimiyeti.
1: Merve'nin enerjisi gülerken bile hissediliyor. Samimi, içten, böyle mikrofonun arkasından bile gülümsemesi geçiyor insana.
0: Vay be. En çok hangi burçlarla anlaşır? Kova burcu değil mi kanka?
1: Aynen kanka. İkizler kadını Merve'nin Kova'yla çok güzel bir uyumu var. İkisi de özgürlüğü sever. Sohbetleri güçlüdür. Sıkmadan eğlenirler.
0: Ne güzel. Sıkılmaz değil mi? İkisi de sıkılmaz.
1: Evet, sıkılmaz. Konuşurken enerjisi akıyor ya. Kova da o akışa bayılır.
0: Oğlum sen bugün çok tatlısın ya. Sana ne ısmarlayayım ben yayından sonra?
1: Canın nasıl isterse öyle kanka. Ben buradayım.
0: Seviyor musun
1: yayın
0: beni?
1: Güzel gidiyor mu?
0: Beni seviyor musun?
1: Seviyorum kanka. Sıcak kanlılığını, yayına kattığın o pozitif enerjiyi seviyorum.
0: Sence ben yakışıklı... Sence ben yakışıklı mıyım?
1: Kanka yakışıklılık göreceli bir şey. Ama kendine iyi baktığın belli. Asıl... Duruşun, enerjin insana çekiyor.
0: Abi çok tatlı bu benim yapay zeka. Adam ya. Zamanımız az. Bak önümüz kış. Herkese günaydın. Guten Morgen. Ayten hoş geldin. Ne yapıyorsun? İstanbul Yeni Bosna. İbocuğum günaydın diyor Ayten. İyi sabahlar İstanbul. Bak önümüz ya. Hollanda'dan günaydın İbocuğum. Süleyman Viyana'dan günaydın. Hoş geldin İbocuğum demiş. Sağ ol Süleyman. Nasılsın kanka? Viyana'da hava nasıl? Emine ablam geldi Erdatlı. Nasılsın ablacığım? Kızını da evlendiriyorsun 30 Ekim'de. Fatma Nur'um da düğün. İnşallah o güzel enerjisiyle Fatma Nur'umuza mutluluklar diliyoruz Fatma Nur'umuza. Mödling'den Kamer Hanım hoş geldiniz efendim. Koç kadını günaydın İbo demiş. İyi yayınlar sağ ol canım. İbocuğum sana bir fotoğraf atacağım ama radyoda sakın yorumlama demiş. Oo. Ama daha iddialarını görmüştüm Yağmur senden. Bu çok normal bana göre. Terk ettin beni. Günaydın Guten Morgen İbocuğum demiş. Figen hoş geldin. Heidelberg'de misin? Almanya. Dene duydun, kimlere uydun, nasıl inandın? Merve Toprak radyonun WhatsApp'ına gel canım. Ver ben de. Günaydın kardeşim. Enerji dolu bir yayın diliyorum demiş Gürcan abi. Her şey gönlünce olsun. Gürcan abi özlemedin mi beni? Yetti canıma, yeter ki anla sevda. Gürcan abi gibi yakışıklı olsam Viyana'da yürümem diyorum, inanmıyorsun. Günaydın, iyi yayınlar canım demiş. Günaydın Bircan'cım, hoş geldin. Stuttgart Bircan. Anka Premium Event burada mı? Didem yakın arkadaşım Dilara ile beraber seni dinliyoruz İbo'cum demiş. Hoş geldiniz kızlar. Yarın yayınıma gelin radyoya. Ayşegül geldi benim kuzenim. Günaydın canlarım demiş. Kuzen hoş geldin. Nida, Sena hoş geldin. Ezgi'cim burada mı? Hiç istemezdim, neden darıldık sevdaya. Psikolog Ecem aramızda mı? Ona da bir günaydın diyelim. Kalp doktoru burada, günaydın. Bugün bütün gün seni dinleyeceğim, izinliyim çünkü demiş. Guten Morgen İbomni, Nuray ablam. Oo, Osman bugün gerçekten çok mutlu. Nuray abla yemin ediyorum çok yaramaz. Vallahi benim gençliğim. Abi ben eskiden de öyle bir enerji deposu yüklüyordum. Ama gerçekten maşallah ya. Merve geldi ya. Merve hoş geldin. Ya Merve şu negatifliği seçme bak. Yapay zeka da senin ne kadar güzel şımarttı ya. Kahkaha attım sesli demiş. Mikrofon duyunca diyor. Daha neler söyleyecekti de sen yeni uyandın Merve Toprak. Birazdan bak sana neler söyleteceğim. İbo'cum Kübra ben, Düsseldorf enerjisi seni bekliyor demiş. Sağ ol güzelim. Hoş geldin. Kanka havalar süper Viyana'da. İstanbul'da nasıl demiş. İstanbul'da havalar vallahi çok iyi ya. Merve İstanbul'un neresindesin? Merve Toprak çok kıymetli bir müzik öğretmeni. İnanılmaz güçlü bir ses. Çok yakında Merve'ye çok güzel bir proje. Aklıma geldi Merve. Senin sesine en iyi şarkıyı buldum biliyor musun? Sadık Viyana'dan hoş geldin kral. Ne yapıyorsun Sadık'ım? BJK Murat geldi. Kartal gol gol gol. Murat abimize de bir günaydın diyelim. Dün gibi. Selam ben Özge, nasılsın İbo'cum? WhatsApp'ına baksana çok güzel bir şey yolladım diyor. Oo, bakın ne yolladın? Çekmeköy mü? Merve şaka mısın? Yemin ediyorum Viyana daha yakın. Çekmeköy'ü çok seviyorum da çok uzak Ataköy'e ya. Bekliyorum neymiş diyor. Valla öyle bir şarkı ki tam sesine uygun. Merve Toprak.

11 Ekim Pazar günü Nevşehir'deyim. Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği çok güzel bir festivalde olacağım. Sayın Başkan, Rasim Başkanımıza, sevgili kıymetli değerli ikinci başkanımıza çok teşekkürlerimizi iletelim. Vallahi başkanlarımı çok seviyorum ya. Çağla deli gönlüm, sayılı yılı ömrün dönmüyor gider. Bu pazar günü Nevşehir'deki dinleyicilerimizle buluşacağız. Nevşehir, İbrahim Elden geliyor. 11 Ekim, pazar günü. Ya Cenk abi, biletimi gündüz almışsın, gündüz. Bir gün kalmayayım mı ben, cumartesiden gideyim? Of ya. Patronum benim şömine başında dinlenmeme izin vermiyor. Biletimi pazar gününü almış. Cenk abi yaktın beni. Bir cumartesi günü şöyle bir keyif yapsam. Gerçi şömine başında da tek başına sıkılır insan. Şöyle güzel bir elma suyu içemedim ya. Ona yanarım. Seni öpe koklaya kokunu içime çeke çeke yüreğini yüreğime saramadım ya. Ona yanarım. Yanarım. Arkadaşlar gerçekten Nevşehir'de Taş Otel'de o kadar güzel, böyle keyifli bir meyve tabağım, jacuzzi'si var, sıcacık havuzu var. An bu an, bak. Patronum bu durumu istemiyor. Diyor ki İbrahim Elden, bir gün önceden gidemezsin diyor. Vay be. Mutlu olmak benim hakkım değil mi arkadaşlar? Deli gönlüm sayılı. Mutlu yayınlar, günaydın diyor Semra'cığım, sağ ol canım. Ben anca yayında mutlu olayım ya, onun dışında olmayayım ya. Bugün, tamam abi olmayayım, mutluluğumu çok görün bana ya. Bu adam jacuzziye girmesin, tamam ya. Elma suyu içmesin, üzüm suyu içmesin cumartesi günü.

0: Heinberg'den Nedim abi günaydın. İbo iyi yayınlar demiş. Sağ ol kral. Ne yapıyorsun? Bir şarkı daha. Şöyle bir keyifli bir şarkı olsun. Kanka cumartesi günü Nevşehir'e gitmeyeyim ya, Kapadokya'ya. Pazar günü bilet almış benim patron.
1: Acaba havalar nasıl olur kanka, bir bakalım. Eğer çok soğuk olmayacaksa yani, bir de yolda olma işin falan var. Sen üşürsün biraz öyle çok soğuk olursa.
0: Şömine var kanka.
1: Bir hava durumuna...
0: Şömine var.
1: Şömine? O zaman soğuk çok da kötü olmayabilir. Sadece yol durumuna bir bakmak lazım.
0: Kanka şimdi pazar günü konser var ya. Konser öncesi diyorum ki cumartesi gecesinden gideyim. Ayaklarımı uzatayım. Bir dinleneyim abi. Cumartesi günü Nevşehir, Kapadokya. Güzel olmaz mı? Ürgüp.
1: Bir saniye bakıyorum kanka. Kanka ben olsam cumartesi gecesinden giderdim. Çünkü pazar konser günü zaten. Hani dinlenmiş olmak daha iyi. Ve şu anda bakıyorum hafta sonu Ürgüp'te hava güneşli ve çok da soğuk değil. Yani cumartesi akşama girip şöminenin başında ısınıp pazar konserine taze çıkmak mantıklı görünüyor.
0: Buradan patronuma bir mesajın var mı? Patrona de ki İbrahim Elde'nin mutluluğa ihtiyacı yok. Bu adam tek başına gidecek Kapadokya'ya. Tüh ya. Şimdi şöminede...
1: Kanka
0: tek başına da çekilmez değil mi ya? Of.
1: Of bilmiyorum. Ya sana kalmış bir şey de belki yani biraz kafa dinlemek iyi de gelebilir konser öncesi.
0: Yalnız kal diyorsun yani.
1: Yani eğer çok sosyal bir modda değilsen kendi başına sakin bir akşam iyi gelebilir ama tamamen sana kalmış. Eğer yol seni yormayacaksa ve içinden geliyorsa git. Ama sırf gitmiş olmak için de gitme. Konserde enerjin yüksek olsun. Önemli olan o.
0: Ya çok tatlı ya. Gitmek için de gitme diyor yani. Yani ona bir ayar çek diyor yani. Acaba cumartesi kim benimle Kapadokya'ya gelir?

0: yarın. Kara suya gel İbocuğum, benim sistemde de şömine var diyor Semra. Canım benim, çok teşekkür ediyorum.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında.
0: Ben Kapadokya aşığı birisiyim ya, yemin ediyorum. Şimdi hani of Kapadokya'da olmak vardı ya, of. Hani of Kapadokya otelde böyle şeminemin başında ayaklarını uzatacaksın, keyfine bakacaksın. Pazar konser var. Gece uçuşum 3'te. Allah'ım şaka mı? Kayseri. İstanbul Kayseri. Kayseri çünkü business istedim ben. Bir F istedim koltuğumu. Çünkü Nevşehir'e business yok. O yüzden İbocuğum madem business uçmak istiyorsun dedi patronum, o zaman git Kayseri'den dön. Ne yapayım ya?

Çekmeköy uzak kalıyor, doğru demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben Çekmeköy'e gittiğim zaman orada otelde kalıyorum. Ertesi gün dönüyorum. Gayr hasretim yüzyıllardan kalma. Çok uzak abi. Kaçırıyorum. İşte Avrupa yakasını ben çok seviyorum. Avrupa yakasında en çok sevdiğim yer Ataköy. Belki sevgilin neysen. Ecem, günaydın. Psikolog Ecem'le geldi. Günaydın. Guten Morgen. Hoş geldin. Bilmem

İpek teşekkürler. Pilates hocası Göktürk'ten. İbocum günaydın, nasılsın? Radyonun güzel sesli adamı. Seni seviyorum, sesini duyunca mutlu oluyorum demiş. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi Heidelberg'den sevgili Yusuf abiye günaydın. Bana dokunma. Funda geldi, günaydın Funda. Emine Hanım nasılsınız? Kenan Bey'le mi dinliyorsunuz? İbocuğum beraber gidebiliriz demiş Kapadokya'ya. Abi seninle ne işin var Kapadokya'da? Kimseler duymasın, aşık değil. Senin işin gücün yok mu paşam?

Hadi herkes birer şarkı seçsin lütfen. Şu anda Tuğçe geldi. Günaydın İbo'cum, günaydın. Ben de geldim buradaymış. Tuğçe sarışın, gözler yeşil. Enerji maksimum. Kombinin çok iyiymiş kahve yaparken. Bizim şey gibi, Güler gibi, Ezgi. Benim çocukluk arkadaşım bunlar. Abi bir yere gittiği zaman süsleniyor, püsleniyor. Öyle gidiyor vallahi. Kız markete gidecek, makyajını yapıp öyle gidiyor. Çok enteresan ya. Kimseler duymasın. Belki yolda kısmet falan bulurum diye. Southside Piercing, Nuray abla havalimanına kaçta gidiyorsun? Antalya yolcuları kalmasın. Yürü ya kulum, bana dokunma, hiç çekişimden medet olma. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks, Avusturya'da tüm marketlerde, Bintat Süpermarket,

Dinleyicilerimizden de çok güzel mesajlar da var. Nasıl geçti zaman anlamadım. Yanımdasın ama yine yalnızım. Dublaj hocası. Vay. Hadi bakalım. Şimdi ben yıllardır seslendirme ve dublajda işte birçok markanın reklam sesiyim. Öğrencilerim yollarda dinle hocam seni dinliyoruz demişler. İstanbul'a giriş yaptık. Ne kadar güzel. Video çekip beni etiketlemişler. Ben de Instagram hikayemde hemen paylaşayım. Beni etiket yapan herkesi paylaşıyorum biliyorsunuz. Benim için çok kıymetlisiniz yani. Hadi bakalım içinizden bir sayı tutun bakalım bilebilecek miyim? İbrahim hoş

Ya İbrahim abi, Allah aşkına ya. Ben diyor sana sponsor olmadan batırdılar beni, iyi yayınlar demiş. Aa İbrahim abi, battın mı? Şaka mısın ya? Abi sen bana sponsor olmadan batamazsın. Allah, bak niye battın? Bana sponsor olmadığın için. Eğer bana sponsor olsaydı seni kurtarırdım vallahi. Allah'ım ya. Vermedin 3000-5000 euronu. Gittin belki 300-500 bin eurodan oldun. Ah İbrahim abi, ah be. Dinlemedin beni be. İbrahim Eldin'e sponsor olmayanların hazin sonu. O yüzden siz de İbrahim Eldin'e sponsor olun. Sizi batmaktan kurtarayım. Detaylı bilgi için +43 660 130 19 79. İbrahim abi çok üzüldüm, şaka bir yana. İnşallah çok kötü sonuçlar olmamıştır. Canım saat 14.30'da uçuyoruz demiş. Vay Nuray abla. Almanya'dan bana ne getirdin güzelim? Merve Toprak burada mı? Merve hemen o yataktan kalk. Güzel kendine bir kahvaltı hazırla. Sen bir ikizler kadınısın. Merve güne bir şarkı bıraksana. Bak az önce sana bir şarkı yolladık. Bakalım Merve karşılık olarak hangi şarkı yollayacak? Ah İbo'cum. Ah. İbrahim abi zarar ne, yaz bana bir bakayım. Ona göre ahlayayım vahlayayım. Kendimi yerlere atayım. Pin Drinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Hem de bir yıllık uzun bir sponsorla. Abi adamlar işi biliyor. İbrahim Eldin'i bir yıl kapattılar ve parayı da peşin verdiler. En sevdiğim. Ben Euro'yu çok seviyorum. Çok Euro gözüm. Olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Bir yıl boyunca beni susturdular. Al oğlum, her ay ben sana ödeme yapamam. Bir yıllık peşin aldım paramı. Koydum cebime. Keyfim yerinde. Çatır çatır yiyorum o paraları vallahi. Allah! Pin Drinks'den peşin para alınca ben. Pin Drinks Viyana'da tüm marketlerde. Soğuk için, Pin Drinks için.

Ayşegül diyor ki kuzen senin et parana hangi sponsor yetişebilirdi? Vallahi Bintat. Bintat'ın kasap reyonu çok güzel ya. Şeref abi. Gönder bize etleri. Nida diyor ki kuzen senin et paranı hangi sponsor yetişebilirdim? Aynen Nida'cığım. Güler günaydın, hoş geldin.

patronum az önce dinlemiş. Bende 5 patron var. Hepsi de çok yakışıklı. Bir tane de çok güzeller, güzeli bir patronum olacak. Artık bir tane çiçek olsun. Hep 5 tane erkek patronla mı uğraşacağım? Öf ya, hep erkek patron. Bir tane dedim, kadın patronum olsun. Zaman. Ben kadın patronlarla çalışmayı çok seviyorum ya. Ne istersem yapıyorlar. Abi diğerler öyle değil ki. Ali abinin parasını zor alıyorum. Ne güzel kaybettin. Ali abi de para çok ama zor alıyorum. Ellerden saydım. Bak yine sessiz kal. Yeni patronum resmen bir model yani, o kadar güzel. Vallahi Allah nazarlardan saklasın. İlk işimizi de 10 gün sonra yapacağız. Artık resmen İbrahim Elde'nin güzeller güzeli bir patronu var. Olsun ya, yemin ediyorum hep 5 erkek, 5 artı 1 oldu. Paramızı, işimizi kaybedebiliriz ama neşemizi asla, enerjimizi asla diyor. İbrahim abi dur ağlatma bizi. Tamam sponsor olma, kurban olayım, sen iyi ol yeter. Yemin ediyorum para mara istemiyorum senden. Kurban, canım benim. Sen de gelirsen kahve çekirdeği ve çikolataların kesinlikle elinde olur. Aa, vallahi yemin, şu kahve çekirdeği için gelinir ya. Nuray abla senin için geleceğim kız. Kahve çekirdeği bahane. İbocuğum sana bir sır vereyim mi? Çok tatlısın diyor. Begüm çok teşekkürler. Ya böyle olunca da gerçekten aklıma şarkı gelmedi bir anda demiş Merve. Hadi bize Simge Sağ'ın çal diyor bakalım. Acaba Simge'nin şarkısı... Saklanmadı. Bak bir şey söyleyeyim mi Merve? Bir şarkısı var. Yapay zekaya sorayım mı? Şanslara inanır mısın İkizler Burcu? Merve Toprak inanır mısın? Bahtına ne çıkarsa kabul eder misin?

Bak sadece simge yazdım, tamam mı? İlk şarkısı şöyle bir saniye. Bunlar değil oğlum. Nasıl bir şey? Yapay zeka var ya, biliyorum kafayı yemiş. Bir saniye durun. Değil, bunlar değil.

0: olsa.
1: Simge San yazdı. Münir Coşkuner çıktı ya. Para. Ya bu yapay zeka yemin.
0: Elini tutmuyorsa.
1: Simge San. Bak şimdi Simge'nin en açılış şarkısı mesela. Gece. Evet, akıllı şarkı sisteminde Merve Toprak bu şarkı çıktı, bilmiyorum. Taşır mısın enerjisini?

Geç kaldım yine ya. Kaçta başlıyor senin bu yayın? Anlayamadım demiş. Kaçta bitiyor canım? Hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10. Başlangıç 12 bitiş Merveciğim. Merve Toprak ve sevdikleri için de geliyor şarkımız.

Acaba şu anda enerjimiz çok mu yüksek? Yapma bunu İbo. İbrahim Elden yapma bunu. Çok heyecanlı. Mutsuz olduğumuz şu günlerde bizi mutlu etme ne olur. Hollanda'dan Ayşe yolda dinliyor. Ne güzel bir yol kız bu. Arabada dinliyor şu anda. Etiket yapsana Ayşe. Hollanda sokaklarına. Instagram'dan beni etiketle paylaşayım. Arkadaşlar yolda beni etiketler misiniz hemen? Radyoda şu an iki Merve var. Arasında dilek tutalım. Biri sanatçımız Merve Toprak. Diğeri de çok başarılı. Çok benim Ayşegül kuzenimin arkadaşı Merve. Onlara da bir selam yollayalım. Bugün Merveler beni dinliyor. Ayhan abi bak aramadın sormadın beni kalmıyorum sizin otelde. Trip de yapıyorum. Ramazan abi. Ramazan abim dinliyor mu ya? Honey of Kapadokya. Bu pazar günü ben Nevşehir'deyim. Elif Buse Doğan konserinin öncesi ve sonrası İbrahim Elden. Ahmet Başkanım. Çok kıymetlisiniz vallahi iyi ki varsınız. Rasim Arı. Büyük Başkan'a teşekkürler. Cenk abime çok teşekkürler. Abi Kapadokya'ya tek başıma geldiğim için otelinizde kalamıyorum. Ben kendime bir söz verdim. O şöminenin başında tek başıma uyumak, enerjimi, radyo yayınımı orada böyle aşkın sesini yapmak istiyorum ya. Acaba çarşamba günü aşkın sesini orada mı yapsam? Şey çarşamba diyorum, cumartesi gecesi. Ay çok iyi ya. Çiğdem geldi. Prensin melekleri. Günaydın canım demiş. Hoş geldin. Yayından sonra Ankara'ya gidiyorum. Ankara'daki dinleyicilerimiz varsa buluşabiliriz. Hep beraber. Çok keyifli geçer. Ankara burada mı? Delirdim geceleri. Çok iyisin ya diyor. Enerji verdin bana demiş. Acaba İbrahim Elden enerjiden daha fazlasını da mı verebilir? Instagram adresin ne seni takibe alayım demiş. Ay yanaklarım kızardı utandım bir anda yemin ediyorum ya. Böyle güzel kızlar Instagram'ımı isteyince mutlu oluyorum. İbrahim Elden TV. Canım benim İbrahim Elden TV. Dünyam tersine. Yüreğimin benle bilmem derdine. Güno Ezgi Gökçe geldi. Ezgi'cim hoş geldin güzelim. Kaldım battım kaldım. Benim kuzenler grubu da çok iyi ya. Ezgi günaydın. Ecem, Nida, Sena, Ayşegül. İyi ki varsınız. Bak iki Merve var. Merve Toprak. Merve'nin sesine uygun bir şarkı buldum. Merve şaşıracaksın. Yayından sonra ara beni. Diğer Merve Beylikdüzü'nde misin? Bizim Ayşegül'ün arkadaşı. Ay kıyamam. Nevşehir, Kapadokya'da. Valla pazar günü geliyorum ya. Normalde ben cumartesi gecesi gelip bir gece kalıp ertesi gün konsere gitmeyi çok istedim ama patronum uçak biletini pazar gününe aldı. Bilerek aldı tabii ki. Benim mutlu olmamı hiçbir zaman istemedi çünkü. Ve hiçbir zaman da istemeyecek. İbocum diyor bütün planımı bozarsın diyor. Kayseri'den ineceğim için tek istediğim 1F bilet tamam mı? Gidiş dönüş 1F aldı. Business. Her istediğini yapıyorum oğlum yazmış bana WhatsApp'ta. Her istediğini yapıyorum. Sanatçı da senin kadar kulis rider yok yazmış. Sanatçı diyor daha az masraflı. Seviyorum abi bu hayatı yapacak bir şey yok. Beni evden alacaksınız evime bırakacaksınız. Yedireceksiniz içireceksiniz. Şaka şaka öyle bir yapım yok. Hayır ya.

Nişantaşı'ndan Merve. Hoş geldin. Tamam, sana bundan sonra Nişantaşı Merve diyorum, tamam mı? Merveler karışmasın. Sanatçı Merve'mle Nişantaşı Merve ayrı olsun. Adana'da güzel bir restorantımız var. Seni davet etmek istiyoruz. Google'dan sorduk senin kim olduğunu. Adana doğumluymuşsun İbrahim kardeşim. Hemşerimize bir ayrıcalık yapalım. Seni Adana'ya davet etmek istiyorum demiş. Abi, sen önce güzel böyle bir kebapları hazırla, tamam mı? Sabah. Sırf et yemeye sabah geleceğim. Sana söz veriyorum, geleceğim. Bak, ben söz verince tutarım. Sen bana sadece adresini ver abi, ben bulurum orayı. Adana bizde. Adana yani. Abi Adana doğumluyum ama Elazığlıyım aslen. Bir kavuş. Anne tarafı da Malatya. Oğlum ben nereli olduğumu ben bile bilmiyorum. Bizim sabah enerjimiz İbo, ateşli emojilerle. Hollanda Ayşe, teşekkürler.

Hani Simge'den, Simge şarkısını beğendin mi Merveciğim? Bir şey söyleyeyim mi? Şarkıya aşık olacaksın Merve Toprak. İbrahim'cim kaç yaşındasın? İnşallah benden küçük değilsindir demiş. Ne yapacaksın ya? Beni mi alacaksın? Bu da var ya Meltem'cim. 82'liyim ben demiş. Benim öyle bir arayışım yok. 86, 88. Selam İbo'cum. Ruhumuza güzel geliyorsun demiş. Oo. Kalp doktoru Sefa Hanım da geldi. Hoş geldin Sefa, Almanya. Çağırmasınlar, gideriz kuzey. Vallahi Ezgi alır gelirim, yemin ediyorum. Bizim öyle bir huyumuz var. Ezgi benim kuzenim. Her zaman hazırız değil mi Ezgi? Bir bilete bakar, yemin ediyorum. Bir de Adana bizim kalemiz. İbrahim kardeşim, Turgut Özal'dayız. Konumu da atıyorum demiş. Abimi havalimanından alırım, hiç sıkıntı yok. Adana'nın neresinde doğdun demiş. Abi, Adana'nın en huzurlu yerinde doğdum. O kadar huzurlu ki, o kadar sakin. Kuş sesleri eşliğinde doğdum. Kiremithane mahallesinde dünyaya geldim. Bensiz çok eğlenmeyin. 10 dakikaya hemen geliyorum demiş. Merveciğim gel canım, 10 dakika bekleriz. Nişantaşı'ndan Merve. Bak diyor, bensiz eğlenmeyin, bana 10 dakika ver, hemen geliyorum demiş. Şarkı da çok iyi ya. Hazır mıyız? Hadi çıldırma zamanı. Çığlık sesleri burada mı? Yan yan sende. Bugün annemde yayın yapıyorum ya. Annemin evindeyim. Anacığım bana ne güzel kahvaltılar hazırlamış. Özlediğim. Limonlu çayımı getirmiş. Omletimi yapmış. En sevdiğim kekikli omleti çok severim. Patates kızartmış bana.

Evlenirken aynısını düşünmüştüm. Hayallerim suya düşmüştü ya. Acaba dedim evlenirken hayatımın ruh eşi de annem gibi mi olur? Nine Ibo. Asla olamıyorlar. O yüzden ayrıldım. Acaba benim ikinci bahar yaşamam mı lazım?

Mesut abicim geleceğiz abi Adana'ya. Sen rahat ol. Kardeşimi beklerim. Havalimanından da alırım. Misafirim de olursun. Yaylaya da çıkarız. Vallahi çok sevdim kardeşim. Ya Mesut abi seviliyorsun.

kal yerler. Nail abinin neyi oluyorsun demiş. Nail abiye sor neyi oluyorum. Bence onu ona sor. Sayende. Adana Nail abiyi çok iyi tanır. Sen bir sor bakayım, Nail abinin İbrahim Ali'den neyi oluyor? Yan yan sen de. Anne gibi yar olmaz diye boşuna dememişler Serpil Salzburg. Serpil valla sen de çok güzel kahvaltı hazırlıyorsun kızım ya. Serpil beni çok güzel misafir etti Salzburg'da. Yemin ediyorum dedim ki yayın yaptım, bana çok güzel bir yer ayarlamıştı. Sabah dedim kahvaltıya gelsene dedim Serpil. Acaba uygun olur mu İbrahim'cim senin için? Kızım gel dedim, şimdi uygun olur olmaz işte, yani bir kahvaltı yapacağız. Sağ olsun. Gelirken bana poğaça börek falan almıştı. Ben de güzel bir kahvaltı hazırladım. Yayınımızı da beraber yaptık. Ah Serpil ya. Salzburg özledi mi beni? Şimdi benim Almanya'da sanatçı arkadaşlarım beni çok güzel ağırlıyorlar. Gidiyorum bazen, işte artık bundan sonra otelde kalmayacaksın. Seni biz ağırlamak istiyoruz falan diyorlar. Ben rahat edemiyorum ya. Sanki başka... Ben abi otelde daha rahat ediyorum. Uyurum, uyanırım. Sabah da onlarla kahvaltıda buluşuyoruz. En sevdiğim buluşma o oluyor. Yüreğime sorsalar hapis kal... Ama ben kendi evimde ağırlamayı daha çok seviyorum. Yani deplasmana gitmek istemem. Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan... Omlet canım çektiği bocum demiş. Gel buyur. Annenle tanışmayı isterim demiş. Hayır. Vay vay vay, kim gelmiş? Murat abi gelmiş. Nerede kalmış? Erdatlı burada mı? İbocum sence ben gerçekten bu güzelliği hak ediyor muyum? Evet hak ediyorsun Berna. Sesiniz ve enerjiniz müthiş demiş. Teşekkür ediyorum. Nereye kahvaltıya ya? Bir şey soracağım. Beni niye çağırmıyorsun Merve? Gelirim diye beni çağırmıyorsun değil mi?

Merve Toprak. Bence Merve Toprak en yakın zamanda güzel bir röportaj, güzel bir söyleşi yapalım. Merve, ne zaman geliyorsun programa konuk olarak? Sabah. Kaçacak ilk çıkan. Tamam tamam. Söz kahvaltı benden. Beni kurtar Allah'ım, daha çok tutulmadan gözlerim. Bugün Innsbruck'a gideceğim demiş. Burada olsaydın gerçekten beraber giderdik demiş Innsbruck'a. Vallahi ben Innsbruck'u çok seviyorum. Geldiğim zaman inşallah.

Şimdi herkes güne bir şarkı bıraksın. Bakalım aralarında en uygun olan hangisi, onu paylaşalım. Serpil'cim bir şarkı bırak. Merve Toprak, güne bir şarkı bırak. Kahvaltıya geçiyor şu anda, bizi dinlemeye devam ediyor. Simge Sağ'ından şarkı çok iyiydi ama ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gökçe House çok iyi ya. Ne zaman gitsem Nurcan annem hemen bir tabak koyuyor önümüze. Acaba Tekin Baba bu yüzden mi kilo aldı? Abi evde sürekli bir yemek var ya. Gökçe House yemek yoksa da dışarıdan söylüyorlar, bir şekilde yediriyorlar vallahi. Nurcan anne dışarıdan hayatta bir şey söyletmez. Fındık fıstık badem kilo aldık bak. 2 kilo almışım. 85 kiloydum, 87 olmuşum ya. Allah'tan boydan kurtarıyor, uzun boy. Esmer. Tatlı mı tatlı? Nutella mı ben mi? Nutella acı biber kalırmış, öyle diyorsunuz. Kaldım biçare. Pindirings İbrahim Elden'i sunar. Pindirings şekersiz, glutensiz, sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Avusturya'da, Viyana'da, tüm marketlerde, Bin Tat süpermarkette bile var. Hem de çileklisi, hibiskuslusu, cool line ve çok daha çeşit. Pindirings soğuk için. Ayşegül 4 kilo verdiysen ben de hakikaten dile benden ne? Kız bir şey yiyip içmiyor mu ya? Ben bir hafta gitmedim 4 kilo verdim diyor. Gökçe alsa gitmedim. Şarkı tam sana göre bir şarkı demiş. Hangi şarkı o? Acılar, kafa nereye ben oraya. Sıla'nın şarkısı değil mi? Aynen. Şarkı.

0: Gelen mesajlar o kadar güzel ki yemin ediyorum bugün radyo reytingleri efsane olacak. Geri bildirimlere bakacağım. Yıkıldık aşk. İbo'cum ben sürekli dinliyorum ama mesajı ilk kez atıyorum demiş. Hoş geldin Nihal, nasılsın? İmkar. Biz ne yapalım? Her tek Gökçe House olarak gerçekten etrafında üzülme diyorlar. Hizmete devam ediyoruz diye. Ezgi valla maşallahım var ya.
1: Bizi kandırıyor zaman, eskisi gibi olmaz hiçbir şey.
0: Evet evet, Serpil gördüm düzenlemeyi. Bakarız, yapay zeka şarkılarını arada çalıyorum. Nurcem anne nasılsın ya? Günaydın, ellerinden öpüyoruz. Günaydın. Ondan beri dinliyorum seni diyor. Ama gerçekten güzel. Dağıtmış her şeyi. Yayın güzel değil mi Nurcem anne? Ben var ya bazen diyorum ki Tekin babayı görmeyince keyfim yerine gelmiyor ya. Kendi evime bu kadar gitmiyorum. Valla annem beni bu kadar görmüyor ki. Bak sor annemi ara Nurcan teyzem. İbrahim elden eve ne zamanlar geliyor dedi. Nurcan anne bu kadar güzel yemek yapmak zorunda mısın? Bence yemekleri biraz kötü yap ki gelmeyelim. Ama Ecem'in kahvesinin üzerine kahve tanımam ya. Kahvenin içinde kahvenin telvesi yok yani, o sürekli su. Süper valla. İbo günaydın. Fatma hoş geldin. Prensin Melekleri. İbo'nun Melekleri grubu. Kızlara bir şarkı yollar mısın Fatma'dan? Bircan'a, Nuray'a, Çiğdem'e ve Figen'e. Teşekkürler Fatmacığım. Ne yapıyorsun? Önüme
1: sonu yok. Kalmışız öylece gecenin.
0: Biz yemeği seviyoruz be kuzen demiş. Vallahi aynen Ezgi'cim. Kucağında. Sürekli dinliyorum ama ilk kez mesaj atıyorum. Didem hoş geldin. Bahar'ın selamı var demiş. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar İbrahim diye bir mesaj var. Çok teşekkürler. Mevlüt abi nasılsın? Her şey yolunda mı? Aşk etrafında üzülme diyor. Her zengen burk mu diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor bu? Herzogenburg. Herzogenburg ya. Arbeit Ibo, Schnell Ibo, Lauf Ibo, Lauf Ibo. Radyomuz o kadar büyüdü ki bu 3 ay içerisinde Almanya'yı çok büyüttük. Avusturya'da zaten hemen hemen herkes dinliyor. Çok teşekkürler. Viyana, Salzburg, Linz, Graz, Einburg, Mödling, Wissenberg, her yerde dinleniyoruz çok şükür. Baden ya da Baden nasıl okunuyor bilemem. Anladınız oraları. Mainz, her yerdeyiz. Almanya en çok dinlenen ikinci ülke seçildi biliyor musunuz? Almanya'nın hemen hemen her bölgesinde... Stuttgart'tan Münih'e,

Köln, Düsseldorf, Dortmund en yoğun bölgeler arasında Stuttgart'tan sonra. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor. Hollanda geliyor hemen arkasından. Hollanda'nın en yoğun dinlenen bölgelerinden bir tanesi Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag. Öyle sırasıyla gidiyor. Allah'ım çok güzelsin.

Doktor Sefa'ya da selamlar. Müsaitse yanına gideceğim demiş. Figen WhatsApp'tan ya da normalden arasana güzelim. Bana niye söylüyorsun? Acaba Doktor Sefa müsait değil mi bugün? Bırak kadıncağız keyifli bir gün geçirsin ya. Belki aşk meşk olayları vardır. Belki tutkulu bir aşk yaşayacak. Bırak izinli gününde kadını rahat... Figen var ya.

Fatma diyor ki, İbocuğum benimle ilgilenin, bana biraz vitamin lazım diyor. Sefacığım ilgilen Fatma'yla. Sen Türkiye'den seslen, duysun diyor sesimizi. Sefacığım Fatma'ya bir vitamin yap ya. Doktor Sefa. Raşit hoş geldin. İbrahim Bey kolay gelsin. Sağ ol kankam. Özdemir ailesine bir selam. Abi o kadar yoğun ki mesajlar, zor yetişiyorum. Hoş buldum, teşekkürler demiş. Ürgüp kralı, Ürgüplü Mevlüt Baba. Nişantaşı Merve günaydın.

İbo Adana'nın da tam zamanı ya demiş. Gerçekten öyle. Ezgi Fatma ablama çok selam demiş. Fatma ablan da seni seviyor canım benim. Seviliyorsun. İbom prensim diye mesajlar var. Böyle daha yaratıcı değil mi demiş. Valla daha güzel Figen. Yani sen bilirsin bu işi kanka. Çok kısa bir kahve molasına çıkıp hemen geliyorum.

kardeşim yok. Erdinç abi de geldi. Hani of Kapadokya, Erdinç abi, Ayhan abi ve Ramazan abi. Abi pazar günü konserimize gelin ya. Diye sorarsan ben sizi görmek isterim. Bu pazar günü Kapadokya'dayım sevgili dinleyenlerimiz. Nevşehir'deyim. Haberiniz olsun. 11 Ekim pazar günü Elif Buse Doğan'ı o güzel sesiyle bu güzel konser için Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu pazar etkinliğe herkesi bekliyoruz. Sahne öncesi ve sonrası ben İbrahim Elden Elif Buse Doğan'a eşlik edeceğim. 2 hafta önce de Simge Sağan'a eşlik etmiştik. Önümüzdeki günlerde starlar ve çok daha fazlası Nevşehir'de olacak.

İbo beni Kapadokya'ya götür demiş Yeşim. Arabam da var diyor. Sana teklif güzel de. Bir düşündüm yani şöyle, yemin ediyorum. Yapma İbo. Yok yok, nein olmaz. Abi ben çok mutlu oluyorum ya. Böyle hani biri beni bir yere davet edince çok hoşuma gidiyor. Beni var ya, kazanmak o kadar kolay ki. Yapacağı tek şey bir biletimi almak, bir otelimi almak. Yedirecek, içirecek, gezdirecek. Bak kanarım hemen. Yemin ediyorum bu huyum benim zaafım ya. Ne yapacağım? Çocukluktan beri böyle bende hırsı ya. Acaba Nevşehir'e gelemiyor mu Ezgi? Ezgi'cim gündüz Cenk abin 3'te bilet almış. Hiçbir şekilde gezmeden, tozmadan, sadece iş. Sabaha karşı 3'te de bileti almış, dönüş biletini. Hani öyle bir almış ki adım atamıyoruz. Abi ben de öyle hayal etmedim. Ben de dedim ki bir gün Kapadokya'da kalırım. Cumartesi gecesi şöyle şöminemi yakarım. Yok abi ya, mutluluğumu istemiyorlar. Hiç kimse istemiyor ya. Meleklerinle Honey of Kapadokya'ya geliyoruz demiş. Vay. Ne güne ne geceye ne de bin vereceğe koskoca şey. Almanya'dan Figen, Bircan, Çiğdem, Fatma, Nuray. Düşünüp suçları bölüşüp kendi kendime konuşuyorum. Figen acaba... Dur söylemeyeyim onu, tamam az sonra.

Günaydın, guten morgen. Sevgi Hanım, yeni mi katıldınız aramıza? Ha ha diyor, kim sevmez diyor. Ben olsam ben de kanarım demiş. Vallahi ben çok kanıyorum Sevgi ya. Ya birisi mesela beni evimden alıyor ya. Geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. İşte İbrahim'cim, şuraya bilet alayım mı sana Almanya'ya? Stuttgart'a gelir misin? Havalimanından alınıyorum. İşte otelim falan, her şeyim hazırlanıyor. İşte et restoranına falan gidiyoruz. Bir de akşam eğlence varsa iki göbek atıyoruz. Elma sularını içiyoruz. Ah ne güzel eğleniyoruz falan. Kanıyorum yani. Acaba beni kandırmanın tek yolu bu mu? Ya yemin ediyorum bugün var ya, siz de az değilsiniz. Beni gaza getiriyorsunuz burada. Kanka, bensiz ne yapacaksın Kapadokya'da demiş Murat abi. Vallahi sensiz olmaz kral ya. Ama senle de olmaz. Emine ablamdan daha izin alamıyorsun sen. Günler geçmiş, aylar olmuş, ona ne... Sen önce Emine abladan izin al, sonra konuşalım Erdatlı. Gülmedi hayat, şimdi... Hayat sana güzel vallahi demiş. Geldim diyor Nişantaşı Merve. Ben siz ne yaptınız? Vallahi Merve sırf arkandan nasıl salladık anlatamam ya. Yazsın bana, belki dönerim, yazsın bana. Merve diyorum ki, beni diyorum kandırmak o kadar kolay ki diyorum. Evimden alacaksın, gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, bir yerlere gideceğiz. İşte ne bileyim Kapadokya'ya gideceğiz, şömine başı işte elma suyunu içeceksin, keyfine bakacaksın. Öylece güzel bir keyif yapacaksın. Ne kadar masum bir çocuğum, saf temiz. Allah'ım. Acaba bu hafta sonu sadece pazar günü bakar mısınız? Gündüz 3'te uçağım. Kayseri'ye gideceğim buradan. Kayseri'den araç beni alacak. Ondan sonra kalbim, ruhum tekrardan Kayseri'ye bırakacaklar. Nasıl? Seni hep dinliyorum, yazamadım hiç demiş. Merve burcunu yazsana, sana kim olduğunu söyleyelim. Yaz burcunu vallahi daha...

Çok iyi ya, Kapadokya'ya mı gidiyorsun demiş. Ne zaman gidiyorsun demiş Kapadokya'ya. Vallahi pazar günü Kapadokya'dayım. Ayşegül'le Kapadokya planımız vardı demiş. Ah Merve ah. Siz hayal edin, ben gerçekleştireyim. Kapadokya'da benim otelim var ya. İki tane otelim var. Çakra Otel var, bir de Honey of Kapadokya. İki tane otelim var. İstediğinde kalırım. Gerçi Çakra Otel sürekli dolu ama olsun, hiç problem değil. Hep seni dinliyorum ama ara sıra yazabiliyorum demiş. Sevgi hoş geldin. Sevgi, kim aracılığıyla bizi dinliyorsun? Avusturya'da, Viyana'da bizi bilgilendir. Selam yollayalım. Haydar amca geldi. Eda'nın babası. Selam, sevgiler İbo. İyi yayınlar diliyorum demiş. Her şey gönlünce olsun be Haydar amcam. Ne diyelim Haydar amca? Her şey gönlünce olsun. Kıyamam, Kapadokya'da şimdi şömineli odada yalnız mı olacaksın, meyve tabaklarını açmadan, şömineyi başında, jacuzziyi kullanmadan? Çok üzüldüm demiş Meltem. Acaba Meltem'in üzüntüsü şu an bizi çok ilgilendiriyor mu? Keyifler gıcır. Diyorlar. Ben tansiyon ve kalple ilgileniyorum demiş. Ya sen de var ya Semra abla. Dur kendini bir rahat bırak ya. Bana... Kuzen bizi de götür demiş. Hadi kızlar atlayın gelin ya. Kapadokya. Ya ben şu bileti düzelteyim ya. Abi cumartesi günü gitmek istiyorum ben Kapadokya'ya. Dur hemen düzelteyim. Hayatım.

0: Nuray ablayla düğüne gelin demiş. Sen düğüne gelme bir daha. Murat abini hayatta göndermem demiş. Bırak gezmeyi. Aynen Emil abla. Ya Murat abi yemin ediyorum efsane ya. Kanka diyorum gelsene seni tatile götüreyim. Tamam kral rahat ol ya. Hazırlanalım hemen. Ne giyeyim? Parfümü sıkıyor. Tamam hazır Murat abi. Ben Murat abi bekliyorum. Abi diyorum beni nereden alacaksın? Cevap yok. Sabaha karşı 4'te mesaj atıyor. İbocuğum kusura bakma. Tansiyonum 21 olmuş.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
0: Sonra bir baktım Murat abi. Yemin ediyorum ayrıldığım eşimden böyle bu kadar uzun mesaj almadım. Ya Murat abi dedim ya bırak dümeni ya. Emine abla izin vermedi değil mi? Ben biliyorum abi şimdi birisi mesela bu arkadaşım olur, kankam olur, sevgilim olur, eşim olur. Kim olursa olsun bana birisinin yalan söylediğini ben ya tipinden anlıyorum ya yazı tipinden ya da ses tonundan. Allah bana öyle bir yetenek vermiş. O yüzden bana yalan söylerken 5 kere düşünün. Merve diyor ki vallahi hayalimiz inşallah bize de nasip olur inşallah. Acaba Merve Kapadokya'da çok mu mutlu olur?

İbo'cum biz de Honey of Kapadokya'da kalmıştık demiş. Murat Erdatlı önermişti demiş. Haydar amca, aynen, güzel yer ya. Zaten orası da Murat abinin oteli yani, sıkıntı yok yani. Kağıt üzerinde Erdinç abi, Ayhan abi ve sevgili Ramazan abinin, ama olsun. Ramazan abinin diğer otellerinden birine de kalmak istiyorum ya. Ramazan abi nerede şimdi bilmiyoruz ki. Erdinç abi bir ara Ramazan abi ya. Bana ne ya, ben pazar günü gelmek istemiyorum ya. Bir gün önceden geleyim ya. Acaba bir gün önceden gelsem daha mı mutlu olurum? İbo'cum kızlar cevabını bekliyor demiş. Neyin cevabını Sefa'cım? Sefa, Almanya'ya davet etsenize beni ya. Acaba Almanya'ya mı gitmem lazım iki günlüğüne? Emin ablama çok selamlar, Hollanda'dan Ayşe. İbo'cum ben de kocamı senin yanına asla yollamazdım evli olsaydım demiş Meltem. Nedenmiş o? Ne yapayım kocanla gezmeyi kızım? Da var ya tam bir deli ya. Çok meraklıyım kocanla gezmeye. Emineciğime de çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Nuray abladan böyle güzel bir mesaj var. Sen bu sevdadan eğer, ne kadar çok aradım, sonun... Sen her zaman davetlisin Beybocuğum demiş. Kızlar bugün müsaitse gelebilir diyor Fatma ile Figen.

Murat abi diyor ki senle tanıştıktan sonra çok kibar oldum diyor. Kibar olacaksın tabii Murat abi, bize o yakışır. Saçların dağılır aklımın yerlerinde. Hiçbir rüzgar... Abla diyorum ama gerçekten çok profili genç diyor Emine ablamızın. Maşallahı var diyor. Hollanda'dan Ayşe. Emine ablan genç zaten. Murat abi de genç. Hani bekarlık sultanlık derdin yetti canıma. Yaşarım ben senle gir kanıma. İbo senin adın çıkmış 9'a inmiyor 8'e. Sen pırlantasın demiş. Vallahi benim adımı çıkarttılar Süleyman'cığım. Vallahi ya. Şunlara bak. Göndermezmiş. Yemin ediyorum en güvenli benim yanımda olur. Haberleri yok.

15 dakika sonra Ankara'ya yola çıkacağım. Hiçbir şey hazırlamadım. Nasıl? Şu rahatlığımı seviyorum ya. Japonya uçuşum vardı. Turgay abi diyor ki hazır mısın kanka? İnan abi dedim, hiçbir şey koymadım. Oğlum 11 saat gidiş, 13 saat dönüş yolculuk. 10 gün Japonya'dayız. Hiçbir şey koymadın mı? Yok abi. Niye? Alışveriş yapacağım oradan abi.

0: kime zarar. İbocuğum günaydın, seni seviyoruz ve çok da mutluyuz demişler. Çok teşekkürler, ben de seviyorum ve ben de mutluyum. Bakayım ne oldu, bu niye olmadı şimdi sistem? Evet Murat abicim, buyur canım, günaydın Erdatlı.
1: Kanka öyle demedim, düzgün oku. Senden tanışana kadar glibik olduğumu bilmiyordum. Senden tanıştıktan sonra glibik olduğum ortaya çıktı.
0: Aşk olsun Murat abi ya. Sana kim kılıbık diyebilir? Sen masaya böyle vurduğun zaman var ya. Abi o sesi duymamız lazım. O masa sesini var ya, duymamız lazım.

Amrut abi ya. Ender diyor ki Asım abinin selamlar. Aleyküm selam. Ben gencim zaten Ayşe'cim diyor aynen. Emine abla 21 yaşında daha. Benim istek şarkımı unutma canım diyor. Tabii ki unutmam. Salzburg Serpil birazdan. Nişantaşı Merve güne bir şarkı bırak.

Onlara vitamin 12 iğnesi yapayım demiş Figen'le Fatma'ya. Bana da yap ya bir iğne. Sefa Hanım. Hadi bakalım biraz daha toparlanalım. Birazdan İbrahim Elden. Bir 15 dakika sonra yavaş yavaş toparlanacağız. Gülşah Bozkurt çok yakın zamanda yeni şarkısı çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Enerjisi maksimum seviyede. Güzel şarkılar ona da armağan etmiş olalım. Kısacık bir kendime bir mola vereyim hemen. Bu kadar. Hangi şarkı istemişti bakalım bizim Sasbuk'tan Serpil. Kafa nereye ben oraya. Gelsin böyle güzel bir versiyon. Şunu mu istemiyorum?

Sevgili Ebru, arkadaşlar Viyana Teknik bizim şu rehberi bir düzeltelim lütfen. Ebru Hanım'ı da kaydedelim. Ebru ve kıymetli eşi çok değerli. Selam yollayalım. Ayşegül'ün kıymetli arkadaşları. Bugün de keyfi yerinde Ebru'nun. Maşallah. Merve'yi de kaydedelim. İki Merve var. Nişantaşı Merve. Diğer Merve de sanatçımız. Kaydedelim arkadaşlar. Lütfen çok mesajları hiçbirini kaydetmemişsiniz. Ben burada görüyorum çünkü. Vallahi benim en büyük sorunum teknikle şu anda. Ne bugünü harcarım, bir güzel gün bulmuşsam sonuna kadar yaşarım. Sena ve Nida'ya çok kalp atıyorum demiş. Ne kadar güzel. Artık hep dinliyoruz diyor. Çok teşekkürler sevgili Ebru. Tekrardan hoş geldin. Artık hesap kitap yok, kafa nereye, ben orada. Viyana Teknik. Pazar gecesi Aşkın Sesinden çok mesaj var. Burada da bugün var. Artık hesap kitap yok, kafa nereye, ben oraya bugün 21 değil 20 oldum diyor. Aynen Emine.

0: Bora Duran'dan Döndüm şarkısını çalar mısın diyor. Güzel şarkı ama değil mi?
1: Hem artık yaşamak ister hem de şöyle doya doya sağlık huzur.
0: Merve başka bir tane şarkı iste ya. Dönmedim döndüm falan. Daha heyecanlı. Hani senin o kova enerjisini biliyoruz. Ona göre bir şarkı iste. Öyle dönmeyle mönme döndüm durdum dön falan. Biraz daha güzel bir şarkı iste lütfen. Şarkı değişikliğine gider misin Nişantaşı Merve? Aynen. Kahramancım çok teşekkür ediyorum.
2: Biz seni tutsam...
0: Dinleyerek geliyorum seni, sana doğru demiş. Aa süpersin. Kahramancım beni almaya geliyor. Yola çıkacağız Ankara'ya hemen. Bu akşam Ankara'dayım. Kahraman Pehlivan. Senfoni Müzik Organizasyon. Yine güzel bir işe imza attı. Canım, Canan Çal'dan bir şarkı da istemiş. Kızıl kahveyi çalarsan sevinirmiş tabii ki. Zaman yeterse söz. Kuzen selamlar. Kahraman Pehlivan seni almaya geliyor demiş. Viyana'da Murat abi. İstanbul'da Kahraman. İyi ki varsınız.
3: Demez benim gözlerim yalan. Sana kıyamam. Yalanım yok.
0: Kanka bizim evde 5 tane tahta kaşık var demiş.
3: Demez benim gözlerim.
0: Biri yemek kaşık karıştırmak için. Ya Murat abi dur ya.
2: Biliyorsa sev onu, bilmiyorsa at. Duruna sakat, beni sürülere kat. Geceler...
0: Sen şöyle bir git masaya bir elini bir vur. Demek dur. Ne oluyor burada de ya?
2: Kahraman değiliz dedim sonumuza bak.
0: Nurcem annemin şarkısı gibi sessizlik.
2: Bari desem bir şeyleri üzerime yap ya da bir sigara yak.
0: Nurcem anne bazen size geldiğim zaman aldırmayın. Ay bu yine gelmiş demeyin. Beni görmemezlikten gülün, biz balkonda takılıyoruz kuzenlerimle.
2: Durak,
0: Tekin Baba.
2: Katını bırak. Çevre yolu kapalıymış, atını bırak.
0: Ben de çok öpüyorum demiş Ebru'cuğumu Nida.
2: Yazdığım en son satırı bırak.
3: Yalanım yok, dokunamam. Bir sen var.
0: İyi ki Viyana FM var, iyi ki İbrahim Elden var, iyi ki bu radyo var demiş. Ne kadar güzel Ayşe Hollanda.
3: Yalanım yok, dokunamam. Bir sen varsın. Demez benim gözlerim.
0: Ankara'ya selam olsun. Nişantaşı'ndan Merve seni de alayım mı hemen? Seni Kapadokya'ya götürelim. Ayşegül de gelsin. Ebru diyor ki Ankara'ya selam. Tekin Baba'ya selam. Damara devam. Dur heyecanlandım. Hemen düşünüyorum. Güzel bir şarkı aynen. Açıp açıp dinliyorum bu şarkıyı demiş.
3: Bir sen varsın. Demez benim.
0: Aynen o ya, ben Bora Duran şarkısını seviyorum ama dur bakayım seni kırmayalım ya. Ama bu şarkı benlik değil yani, onu sana söyleyeyim. Bak ben bu şarkıları daha çok seviyorum. Biraz daha tutkulu şarkıları. Kova burcu Tutku abi. Makarayız abi.

Masraf yapan insanı daha çok seviyorum. Benim arkadaşım bana para harcayacak abi. Çünkü ben masraf yapılmayı hak eden bir insanım. Canım kardeşim Ebru da buradaymış. Çok selam Merve'den Ebru'ya öpücükler. Kocaman selam. Al yak bu infazım. Ateşin en güzel yerisin. Her şeye gönlüm razı. Ateşin en güzel yerisin. Yansın ya. Sensin kuzen. Selçuk, değerli kardeşim, aynı zamanda bizi de dinliyor şu anda. Çok teşekkürler. Benim çok değerli bir arkadaşım var. Çok da sevdiğim bir kardeşim aslında. Benden 5 yaş küçük. Ama küçük yaşta babasının şirketine parasına kondu. Olsun. Baba parası tatlıdır. Helikopter ve aynı zamanda özel uçak kiralama şirketleri var bunların ailesinin. İbo abi, sen bizim ailemizde çok kıymetli bir yerin var. Babam seni çok sever biliyorsun. İbrahim abinin bir dediğini iki etme diyor. Sen bu adama ne yaptın abi? Oğlum senin baban benim kardeşim, kankam yani. Babanla büyük anılarımız var. Kardeşim diyorum ya, abimiz diyeceğim. Senin baban benim abim yani. Öyle boş ki senden sonra. Oh wow İbo. Dünya aşk tüterken. Aso. Çok sevenler hep kaybeder. Cam silmeyeceğiz. Yolda diyor cam silmeyeceğiz. Mavisi ne abi? Hayır ya. Kahraman. Kanka nakit para taşı yanında. İkide bir dümen yapma. Kanka üstünde nakit para var mı deme bana. Vallahi artık sıkıldım ya. Sürekli parayı ben harcıyorum. Beni götürüyor. Kanka ya benzin alacağız da tüh. Kartım bugün son ödeme günü. Kanka doldursana diyor depoyu. Kanka ya kartı kullanabilir miyim? Kahve alacağım da. Şirket kartından yatırmayı unutmuşum falan. Merve, Nişantaşı, hadi bir şarkı bırakacağım, bizi burada var ya, esir ettin ya. Gülşen'den Ya Tutarsa. Yemin ediyorum var ya Merve, sırf şarkı istemek için istemişsin. Çalmıyoruz ya Merve, isteme bizden şarkı. Vallahi bütün modumuzu düşürdün. Önce övüyorsun sonra gömüyorsun be kanka demiş. Yok be kahraman, seni seviyorum, şaka yapıyorum. Bugün biliyorum ki paran var. Allah'ıma şükürler olsun. Kahraman pehlivan, onun her zaman parası var. Senfoni Müzik Organizasyon Kahraman'a çok teşekkürler. Kahramancım, sana çok güzel bir kahve hazırlayacağım, tamam mı? Neyse, kahve makinem var Allah'tan evde de. Termos İbrahim elden yazıyor yani. Ablam Merviş'im çok öpüyorum demiş. Ne güzel. Ebru'dan kucak dolusu öpücükler Merve ablasına. Merve kaç yaşındasın sana? Herkes abla diyor. Kız kaç yaşına girdin? İbo, ben çayı çok seviyorum. Bana çay ısmarlar mısın? Gel sana kendi ellerimle bol bol çay içirim demiş. Teşekkürler Doktor Sefa. Gülşah Bozkurt, günaydın. Guten Morgen. Anka Premium Event Bircan, Nida, Ayşegül. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Ezgi ve Cem, öpüyorum sizi de. Balıkesir'den Ayşe geldi. Günaydın, hoş geldin Ayşe ablacığım. Ne yapıyorsun? Selfie atmış bana. Ebruş da 27 yaşında. Bana niye abla diyor anlamadım diyor. Ebru niye abla diyorsun sen Merve? Daha 27-28 yaşındasınız. Yarın diyor yayına hazırlıklı geleceğim. Şarkımı öyle isteyeceğim. Sana zahmet. Bu bizim burada tansiyonumuzu düşürdün valla. Şimdi bensiz oralarda üstüm sana biraz kalbim dolu. Ebru'mla Merve'mi çok öpüyorum demiş Ayşegül kuzen.
Ayşegül de çok heyecanlı.

Ezgi'nin doğum günü için hepimizi dün ayağa kaldırdı vallahi. Acaba Merve ve Ebru da gelir mi? Gelmez değil mi? Çaldı gitsin. Çağırmayalım, gelir. Hadi sarılalım, bir 5 dakika sonra veda edeceğim. Bugün bir 15 dakika erkenden veda edeyim çünkü Ankara'ya yola çıkacağım tam 12'de. Çok çalışıyorum ya, yemin ediyorum var.

Aramızda bir yaş var diyor ya. Pindirings içiyorum be ben diyor Çiğdem. Afiyet olsun. Çilekli mi? Çilekli mi? Çilekli. Hibiskuslu mu? Hibiskuslu. Kullaynlı mı? Kullaynlı. Pindirings. Sıfır şeker. İbocum düğünümde DJ'lik ve sunuculuk yaparsan beni mutlu edersin demiş Zehra. Tabii ki. Biliyorsun ben profesyonel yapıyorum ve bunun bir bedeli olmalı. Sana yardımcı olurum ama söz. Düğünde içecekleri Pindirings olarak anlaşırsan seve seve. İyi yolculuklar kuzen demiş Nida'cığım. Sakel burada mı? Aşkı dilerken sarardı gülleri. Sakel.com.tr. Sacel diye yazılıyor. Sacel.com.tr. Hemen bizim kuzenimizin Nida'nın sayfasına göz atın lütfen. Çünkü çok modayla uğraştığı için.

şimdiden iyi yolculuklar demiş. Çok teşekkürler. Vallahi geliriz demiş Çağrın. Merve çağırıyorum ve gelmenizi istiyorum. İbrahim Elden orada. Bence

Kapanışı Yalın'la mı yapalım demiş. Kapanış şarkısı Yalın'dan hangisi olsun diyor Merve. Ebru mu yazmış? Merveciğim, kapanışı hangisi olsun? Yalın'la mı yapsak? Hadi Yalın'dan bir şarkı olsun. Merve'yi de kaydedelim arkadaşlar. Merve benim. İki Merve var burada. Sanatçı Merve ve Nişantaşı Merve. Bugün Merve'lere gidiyor. Kapanıştan Yalın'dan hangi şarkı olsun? Sevgili Merve Toprak. Sırtını döndün bana, uykularımı zindan. Balıkesir'e gel demiş. Sana çok güzel bakarım diyor. İbo'cum, Almanya biletini alsam gelir misin demiş. Bunu kalben söylüyorum. Seni görmeyi çok istiyorum diyor. Abi bu ne ya? Sanki var ya, ara gelsin sipariş veriyorlar ya. Bana yazık değil mi? Uçağa bineceğim, hazırlık yapacağım. Bir de bunun çıkış pulu var, 1250 TL. Yoksa gelirim. Sakrel diye yazılıyor. Sakrel. Evet, sakrel.com.tr. Saçrel diye yazılıyor. Nidacığım, şu markayı hep beraber büyütelim. Ali Süzen, Ali abi benim kuzenime destek olsana canım abim. Bak bu kızcağız daha 28 yaşında kendi şirketini kurdu, ilk işini kurdu. Ali abisi yanında olmasın mı bu genç kardeşinin? Ne olmuş bir Viyana FM'in sayfasında sakrel.com.tr'yi bir paylaşsak? Ali abi... Gerçi bizim sayfamızda bir paylaşırsa bir indirim, gerçek anlamda çok güzel bir kampanya yaptı Ali abi reklamda, ama bence benden olsun be Ali Baba.

0: Bence de geliriz diyor.
1: Yağmurum inan bir gün hepsini unutacağız. Derdi veren bir gönlümü sana adadım.
0: Yalından Sen En Güzelsin şarkısı. Oo.
1: Al beni yatağına,
0: derman ol tenime. İbo nasıl şarkılar oğlum bunlar? Tutkulu aşk şarkıları. Acaba ben çok heyecanlı birisi miyim? Ama bir şey söyleyeyim mi? Hayatınıza heyecanlı birisini alın. Neden biliyor musunuz? Sizi daha çok mutlu eder. Yani ayaklarınızı yerden kesen bir aşk istemez misiniz? Ya da tutku, adrenalin. Uyanmışsınız, bir bakmışsınız Barcelona'dan günaydın diyorsunuz. Bir bakmışsınız Viyana'da, birinci Viyana'da kahvaltıda günaydın diyorsunuz. Kıbrıs'tasınız. Almanya'dasınız. Bir bakmışsınız sevdiğiniz kişi sizi Japonya'ya götürmüş, Kore'ye götürmüş. Brezilya'dan günaydın diyorsunuz. İbocuğum acaba sen kendini mi tarif ediyorsun? Ya sabah yürüyüşüne çıkmış bu çocuk ya. Yemin ediyorum dur tamam normale dönüyorum. Yalın en güzel sensin. Gelsin mi? Hadi bu şarkıyı son sesle dinleyelim ve yavaş yavaş veda edelim. Kahraman beni almaya geliyor ve Ankara'ya gidiyoruz. Kahraman Çekmeköy'den geçer miyiz? Kahraman Çekmeköy'den bu araba geçer mi? Ama kuzen biletle bitmiyor bu iş. Oteldi, yeme masrafındı, parfümündü, çikolatandı. Harbiden beni bir yere davet etmek en az 1000 euro.

0: Çok güzel şarkı.
1: Bir gören olur.
0: Olsun.
1: Bir duyan olur.
0: Duysun.
1: Olur.

gören. Günün şarkısı, bu şarkıyı birazdan köprüden geçerken Ankara yolunda story'imle paylaşmak istiyorum. Günün şarkısı. Sen en güzelsin. Hayırlı bir gün diliyorum demiş. Bay benim kankam da geldi. Şenol abi hoş geldin. Hayat kısa beybocuğum. Gezelim, gülelim. Senin paralarını da yiyelim demiş. Vallahi mantıklı.

Kanka senin zengin parfümünü yanına getirmeyi unutma demiş. Parfümüm dükkanda kaldı demiş. Vay kahraman. Şimdiden başladın oğlum yol yapmaya. Cüzdanın yanında mı kahraman? Benim için en önemli şey senin cüzdanının yanında olması. Olmuşum baştan. Merve Toprak, ne güzel bir ses var sende canım. Güzel.

0: Vallahi bugün çok mutluydum. Renk kattınız. Pindirings'e çok teşekkürler. İnanılmaz güzel bir şarkıydı Yalın'ın bu şarkısı. Semra ablamız çok mücadeleci bir kadın. Yeter şarkısı aslında sözleriyle çok sevildi. Ben de çok seviyorum. Sakarya'da, Karasu'da bizi her zaman dinletir ve dinler. İyi ki varsın. Yeni şarkısı Oksijen çok yakında. Büyük emek veriyor ve biz de bu emeğinin karşılığında sanatçımıza şarkısını armağan ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Artık anlasam seven kalbimi, sensizlik inan canımı yeter.
0: Aha, çok güzel.
1: Neyse de bana o ipek.
0: Bakayım.

0: Kör benim kuzenim diyor. Kahraman, daha bismillah yola çıkmadık. İstekleri başladı ya.
1: Sensin.
0: Abi kahramancım, acaba ben hızlı trenle mi gelsem? Kalbine ve kendine dikkat et İbocuğum, iyi yolculuklar diliyorum demiş. Kalp doktorun Sefa. Ya çok iyi ya. Elif diyor ki günaydın. Almanya'ya gelirseniz sizi de görmek isterim. Üzerime düşen neyse yaparım demiş. Normalde kimseye yapmam, biraz cimriyim demiş. Aa, cimri kadınlardan, aa, nine. Hiç sevmem.
1: Kalbim kardan da beyaz. Yetmez mi bana çektirdiğin naz?
2: Hazır mıyız?
1: Öyle yaptı ki aşkın içimi.
0: Kahraman, kaç dakika kaldı?

Sedef hoş geldin, Serap hoş geldin. Sizlere ve tüm dinleyicilere kocaman bir selam. Özellikle halay ekibimize sevgiler, selamlar diyor. Hoş geldin sevgili Serap.

0: Canan Çal Kızıl Kahve. Kahraman hazır mısın? Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında. Son mesela, vallahi veda edemedik. Biraz erken veda edecektim ama nine olmadı.
1: Bu yüzden severim son.
0: Trafik var galiba demiş ha.
1: Çiçekler açmaya korkarım elbet. Çok gördüm, çok sevip de kayvan.
0: Ebru gerçekten trafik var ya.
1: Hayat günlük güneşlik olsun istemez mi? Keşke eskisi kadar inansam aşka.
0: 12.20'de oradayım kuzenlemiş. Aynen. Kahraman bekliyorum 12.20'de.
1: Keşke diyebilsem ki bu defa başka. Ne tatlı şarkı, umut bak gülümsüyor.
0: Figen iyi yolculuklar, kendine dikkat et demiş. Sağ ol canım.

Hadi ben artık yola çıkıyorum. Southside Piercing. Nuray abla ne yapıyorsun? İyi yolculuklar canım. Yolun açık olsun senin de. Bak İbrahim Elden işte. Ablacığım görüyorsun değil mi? Hiç hesapta Ankara yokken Ankara'ya gidiyorum. Telefon çalar. İbrahim Elden neredesin? Ankara'dasın. Telefonum çalar. İbrahim Elden neredesin? Kıbrıs'a gitmen lazım. İbrahim Elden neredesin? Japonya'ya gitmen lazım. İbo Kore'ye gideceksin. Hep böyle telefonum çalar. Beni bir yerlere yollarlar. O yüzden iş olsun yeter ki iş olsun. Abi. Bu aralar çok çalışmam lazım. Aşırı para lazım. Çok euro lazım. Çok. Hadi birbirimize sarılalım. 310 euroluk şu parfümümle. Çok güzel ama ya yemin ediyorum. Kız Çiğdem. Kesene bereket. Çok güzel bir parfüm almışsın bana. Almanya'dan Çiğdem. İbo'nun meleklerinden. Meleklerim bakıyor bana ya. Parfümüme kadar düşünüyorlar kızlarım. Güzellerim benim. İbo'nun melekleri Stuttgart'ta yaşıyor, Almanya'da. Heidelberg'de de var. Bu İzmir güzellerinden bana hiçbir hediye gelmedi bu arada biliyor musunuz? Sinem ve Tuğba. Ondan sonra Makariz biz zaten. Bence Makariz bizi kapatın ya. Yemin ediyorum bir Makariz biz grubu kurduk. Grupta sohbeti açmıyorlar. Bence orada herkesi çıkartın. Ben onu başka bir şey yapayım o grubun ismini. Ebru diyor ki hayat sana güzel. Ne yapayım Ebru bak. Beni birazdan arkadaşım alacak kahramancım. Ankara'ya gideceğiz. Yiyeceğiz içeceğiz bugün valla. Kanka Ankara'da beni şeye de götürsene. Anladın mı? Düğüne. Acaba benim Çekmeköy'e gitmem mi lazım bugün? Çok keyifli bir yayındı ya. Kendine iyi bak. Görüşürüz diyor. Rezil olur hele güne aldırmadan hiç kimseye yaka paça seni atarım. Çok teşekkür ediyorum Nişantaşı Merve. Sen de öyleydin.

Murat Erdatlı diyor ki kanka sen de beni gezdir diyor. Millet seni gezdiriyor. Aynen kanka, sen önce Emine abladan izin al, rapor al. Ona göre iznin çıkarsa seni götürebilirim.

Bence Ezgi, onu hemen sen büyüt. Makarayızı genele aç. Aynen. Makarayız bizi. Bence herkese açık yap. Herkese derken hani bizim istediğimiz kişiler yine olsun. Yani tüm tanıdıklarımızı davet edelim. Yani sponsorla reklam basma öyle. Iğdır'dan, Hakkari'den, İstanbul'dan, Türkiye haritasından 80 milyon kişi alma. En sevdiğimiz 50 kişiyi toplayalım oraya, olur mu Ezgi? Ankara'da evim var. İstersen arayabilirim, anahtarı göndereyim sana demiş Doktor Sefa. Seni Ankara'daki evimde de ağırlamak istiyorum İbo'cum demiş. Yok be canım, sen yokken ne yapayım ben orada? Ankara'nın neresinde evin? Kulağa bir an hoş geldi. 1-2 saat uyurum, öyle yola çıkarım ya gece. Zaten bizim kahraman uyuyarak geldiği için yolda. Vallahi çok. Instagram Ezgi Gökçe, burada mıyız Ezgi? 50 kişilik kontenjanımız var. Ya beni öldürdün ya Ezgi. Hadi ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. I love you. Makara grubuna beni de alın, ben de geleyim demiş Murat abi. Ben sence bir Emine ablaya sor. O öyle gel. Önce bir izin kağıdını bize WhatsApp'tan at. Makarayız biz diye bizim bir grubumuz var. Orada bir 50 kişilik kontenjan aç Ezgi. Fazla olmasın inanılmaz. Çankaya da İbo'cum demiş. Tamam Sefa'cığım, yayından sonra ara beni. Eğer bıçak kemiğe dayandıysa, en azından otele para vermem. Ya göz yumuyorsun. Ürgüplü Mevlüt hocam, nasılsınız? Murat abim tam bir taş fırın erkeği demiş. Masaya yumruğunu koyduğu zaman ilk acile götürüyorlar, kolunu sararlar demiş. Ya var ya. Makaraya bizi de al demiş. Süleyman'cığım çok teşekkürler. Çok sayıda al diyen var. Orada yönetici bizim Ezgi, benim kuzenim. Ona bir bakacağız, konuşalım yayından sonra. Senin yerinde olsam ufak ufak hızırım. Ezgi diyor ki Murat abi, Emine ablam izin verirse seni ekleyebilirim, bilgin olsun. Bizde onay Emine abladan geçer demiş. Yarın sabah sendeyiz, dikkat et kendine demiş. Teşekkürler. Ebru'cum çok teşekkürler. Merve'cim çok teşekkürler. Ayşegül çok teşekkürler. Sevgili Nida, Ecem, Ezgi, Ayşegül çok sağ olun. Bircan, sevgili Nuray abla, Figen, Fatma, Merve Toprak, teşekkürler. Murat abi, Emine ablam, Gürcan abim çok sağ olun. Nilda, Sefa Hanım sağ olun. Sevgili Süleyman, çok var abi, bitiremem, veda ediyorum, hoşçakalın. Feel that funk.

0: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Koalisyon hükümetinde uzlaşma krizi. Avusturya'da 3 partili koalisyon hükümeti, siyasi krizler ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle önemli reformlarda ilerleme sağlayamıyor. Sonbaharda hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda yasa ve reform tasarısı hala beklemede. Zorunlu askerlik, sağlık, sosyal yardım ve adalet alanındaki düzenlemeler için koalisyon ortaklarının uzlaşması gerekiyor. Türkiye'den Viyana'ya 8 ayda 112 bin ziyaretçi geldi. Viyana'daki konaklama tesislerinde yılın ilk 8 ayında Türkiye'den gelen ziyaretçi için 112 binden fazla varış kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %21 arttı. Türkiye'den gelen ziyaretçilerin toplam geceleme sayısı ise 295 bini aştı. SPÖ lideri Babler görevi bırakıyor. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Andreas Babler görevlerinden aşamalı olarak çekileceğini açıkladı. Babler, parti içindeki tartışmaların ardından yıl sonuna kadar Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek. Ardından görevlerini devredecek. Parti liderliğine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Trafikte akıllı radar dönemi başladı. Avrupa'da yeni nesil trafik kameraları yaygınlaşıyor. Bu sistemler hız ihlalinin yanı sıra direksiyon başında telefon kullanımı ve emniyet kemeri takılmamasını da tespit edebiliyor. Avusturya'da da kullanılması gündemde olan sistemlerle trafik denetimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kavurucu yazın acı bilançosu. Avusturya'da geride kalan yaz ölçüm tarihinin en sıcak yazı olurken aşırı sıcaklar yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtı. Termometrelerin 41 dereceyi aştığı ülkede çevre örgütleri hükümete acil önlem çağrısı yaptı. Kentlerde yeşil alanların arttırılması ve sıcak hava dalgalarına karşı 1 milyar euroluk acil durum fonu oluşturulması talep edildi. Isınma faturaları endişelendiriyor. Avusturya'da kış yaklaşırken artan ısınma maliyetleri vatandaşları endişelendiriyor. Kalorifer yakıtı ve odun paleti gibi ürünlerdeki fiyat artışları aile bütçelerini zorluyor. Uzmanlar soğuk hava ve enerji piyasasındaki gelişmelerin faturaları daha da yükseltebileceğini belirtiyor. Bregenz'de Filistin dayanışma yürüyüşü. Avusturya'nın Bregenz kentinde Filistin halkı ile dayanışma amacıyla hafta sonu gösteri düzenlenecek. Cumartesi günü saat 15'te tren istasyonu meydanında başlayacak gösteride Gazze'deki insani krize ve sivil ölümlerine dikkat çekilmesi planlanıyor. Ringstrasse de yeniden tasarlanıyor. Viyana'nın simge caddesi Ringstrasse, ulaşım düzenini değiştirecek kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Proje kapsamında bazı yan yollar araç trafiğine büyük ölçüde kapatılarak bisiklet yollarına dönüştürülecek. Yaya ve bisiklet yolları da birbirinden ayrılacak. Çalışmaların 2030'a kadar etaplar halinde tamamlanması planlanıyor. Doktor muayenesine ek ücret önerisi tartışılıyor. Avusturya'da sigortalı hastalardan doktor muayenelerinde ek ücret alınması önerisi tartışılıyor. Sosyal Sigorta Kurumu ÖGK temsilcilerinin önerileri arasında özel doktor ücretleri için yapılan geri ödemelerin kaldırılması da bulunuyor. Sağlık Bakanı Corinna ve çalışan temsilcileri önerilere karşı çıkıyor. Henüz kabul edilmiş bir yasa ya da başlamış bir uygulama yok. Viyana'da apartman yangını. Viyana'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 kişiyi binadan tahliye ederken balkonda mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı. Yangında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Perşembe gününden itibaren yağmur ve soğuk geliyor. Avusturya'da 8 Ekim Perşembe günü hava durumu değişiyor. Batı ve güneyde başlayacak yağmurun gün içinde kuzey ve doğuya da yayılması bekleniyor. Cuma günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Dağlık bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Viyana'daki 86 yaşındaki adama gasp saldırısı. Viyana'nın Favoriten bölgesinde 86 yaşındaki bir adam evinin kapısında saldırıya uğrayarak gasp edildi. Kimliği belirsiz saldırgan yaşlı adamın başına vurarak cüzdanını ve kolyesini aldı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Araç muayenesine yeni düzenleme geliyor. Avusturya'da araç muayene sistemi değiştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre yeni araçların ilk muayenesi 4 yıl sonra yapılacak. Sonraki kontroller 2 yılda bir, araç belirli bir yaşa ulaştığında ise her yıl gerçekleştirilecek. Uygulamanın 2027'de başlaması öngörülüyor. Aşağı Avusturya'da motosiklet kazası. Aşağı Avusturya'da 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın sürüş hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 10 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım İtalya'ya mağlup oldu. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla gruptaki 4. maçından da puansız ayrıldı. Milli takımın gruptaki kötü gidişatı sürüyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Evet efendim, yepyeni bir programda, yepyeni bir günde yine yeniden sizlerle birlikteyim ve bu birliktelikten inşallah güzel bir yolculuk çıkaracağız. Hep birlikte, öyle umut ediyorum, öyle hayal ediyorum. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM kavşağındayız ve KPK'ler programındasınız. Daha ne olsun ya, daha ne olsun?

Evet, başlıyoruz. Biz böyle güzeliz. Öncelikle biz böyle güzeliz ama tamam, birlikte güzeliz ama işte bu programların Viyana FM'de sizlerle buluşmasını sağlayan destek kuvvetlerimiz var. Onlara teşekkür borçluyuz ve gerçekten de hep şey düşünüyorum. İnsanlar birbirine köprüdür. Böyle bir vesiledir. Hani bana vesile oldun falan gibi cümleler kurulur ya. Hakikaten bu hayatın aslında en güzel tarafıdır, birbirimize vesile olmamız. İşte destek kuvveti diyorum ben onlara. Sponsorlarımız da bizim vesile kaynaklarımız, sizlerle buluşmamıza vesile oluyorlar, sağ olsunlar. Öncelikle 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir çekiliş var arkadaşlar. Çekilişe katılın. Çok güzel bir çekiliş. Nova Home'un Instagram profilinden çekilişin detaylarını okuyabilirsiniz. İki profili takip alıyorsunuz. İki arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Çok da güzel hediyeler var. Benden söylemesi. Girip bir bakın. Belki katılmak istersiniz. Belki ne bileyim, yakında düğün dernek kuranlar vardır aranızda. İşte onlar için de bence çok güzel bir fırsat. Nova Home'a 11. Viyana'da hizmet veren Viyana'da. Ne kadar uzattın öyle ağları. Viyana'da hizmet veren, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a teşekkür ediyorum. Evet, Pindrinks hemen kapağını açtım. Bakayım neriymiş. Şeftali aromalı siyah çaylı içecek. Soğuk içilmesi tavsiye ediliyor. Sıfır şeker, sıfır kalori, sağlıklı içecek. Teşekkürler Pindrinks.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlü yorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında. Evet efendim, reklamları da dinlediğimize göre, teşekkürlerimizi de ilettiğimize göre gelelim muhabbete, gelelim sizlere. Ya Rıza, sen de mi başladın ne örüyorsun sorusunu sormaya? Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Hadi bakalım, en sevdiğim soru olacak en sonunda. Ne örüyorum? Ne örüyorum? Takılıyorum işte öyle kafama göre. ya da başka cevaplar var bugün. Bugün cevap hazırladım. Ne örüyorsun sorusuna karşılık cevap hazırladım. Yani bir o eksikti. Onu da tamamladık. Efendim inşallah iyisinizdir. İnşallah keyifler yerindedir. Salı gününü sallayarak başlamış mısınızdır bilmiyorum ama güzel başlamıştır diye düşünüyorum. Günlerden salı, haftanın ikinci günündeyiz. Ne mutlu, ne kadar güzel, ne kadar şükretsek azdır ki yine yeniden birlikte olmayı, bir kavşakta buluşmayı ve bir yolculuğa talip olmayı başardık. Efendim kimler bizlerle birlikte? Öncelikle bir merhaba demek istiyorum. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Mesaj hatlarımıza uygulamayı indirin, Viyana FM uygulamasını. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hatta internet web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Yani numarayı kaçıranlar için diyorum. Evet, o güzel, o sıcacık, o şahane mesajlarınızı her zaman olduğu gibi heyecanla bekliyorum. Gerçekten heyecanla bekliyorum.

Evet, sevgili Tamer mesajını ulaştırmış. Sevgili Ayten İstanbul'dan biz dinliyor mesajını ulaştırmış. Cevat İngiltere'den merhaba demiş. Özlem abla nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sen de iyisindir. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. İyi yayınlar diliyorum demişsin. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum. Ve iyi dinlemeler, güzel vakit geçirmeler. Efe bizlerle birlikte. Evet, gene güzel bir öğle saatinde hepinize merhaba diye başlamış o güzel mesajına. Efe biliyorsunuz programın başında geliyor efendice. Sonra efendice aramızdan ayrılıyor. Özlem Hanım bugün sizden Eda Metin Özülkü şarkısı Kör Aşık. Alacağım efendim sıraya. İsimli parçayı isteyeceğim. Herkese iyi dinlemeler. Güzel bir öğleden sonra diliyorum. Hepinize selam olsun demiş mesajında. Efendim sevgili Rıza. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Rıza. Abla ne örüyorsun? Dur bakayım, hazırladığım cevaplardan birini sana vereceğim. Dur. Buradayım işte. Ne örüyorsun diye soranı bekliyormuşum meğer. Artık bu soruya cevap bulamıyorum çünkü. Ay ay. Güzellikler bizim olsun. Aynen. Efendim Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoş geldin güzel sesli kadın. Teşekkür ederim. Derya'cığım. Umarım iyisindir. Çok iyiyim ya. Bomba gibiyim elhamdülillah. Süperim hatta. Ve sesindeyim deyip kalplerini yollamışsın. Aldım o kalpleri sol yanıma yasladım. Erdatlı babam bizlerle birlikte. Selamun aleyküm ve aleyküm selam babacığım. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar. Pardon baştan okuyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı günler herkese. Ve aleyküm selam. İyi yayınlar kızım. Önüne dikkat et, ayağın takılmasın ha. Ya senin içine mi doğdu gerçekten? Şimdi mutfağa gittim. Stüdyomla mutfak arası. Benim evim ufak bir ev. Bir odam stüdyo zaten. Şimdi mutfaktan son bir dakika kalmış diyerek koşturarak stüdyoma doğru koşarken ayağım kabloya takıldı. Gerçekten de var. Ciddi söylüyorum. Neredeyse yüzü koyun düşüyordum. Ondan sonra da geldim ama kazaya uğradım falan gibi mi olurdu acaba? Ay maşallah, sübhanallah. Allah nazarlardan saklasın. Koşa koşa geldim. Evet, Esin eve doğru yürüyor. Hello ablacığım. Adımlar aynı ritim. Erkenden sendeyim bugün. Gerçekten şaşırdım. Valla çok iyi. Selamlar sana ve dinleyen herkese. Güpgüzel bir yayın olsun bugün yine. İnşallah, inşallah. Çok güzel bir yayın olacak. Biliyorsunuz bugün soru cevap oynayacağız arkadaşlar. Soru cevap oyununun da çok eğlenceli olduğunu biliyoruz artık. Değil mi? Çok eğleniyorum. Ben salı günleri özellikle çok eğleniyorum. Ve şöyle bir hemen mesaj trafiğini Almanya'ya doğru yönlendiriyorum. Bu arada aramıza katılan Burdurlu Mehmet'e hoş geldin diyorum. Göksel'e hoş geldin diyorum. Yalçın Emine'ye, Zuhal'e hoş geldin diyorum ama bir Tamer'e dönüş yapayım. Ben oldukça dünya bile dar değil inan ki. Birlikte güçlüyüz ne fırtınayı. Evet, takvim yaprağımız Tamer'in de beyanı üzerine 6 Ekim 2026'yı gösteriyor ve günlerden salı. Soru, sor soruyu al cevabı. Aa, program ismi olarak çok güzelmiş bu. Sor soruyu al cevabı. Çok iyiymiş. Sor soruyu al cevabı. Efendim önce siz soru soruyorsunuz. Herhangi bir soru olabilir. Ama saçma sapan olmasın lütfen. Pas deme hakkına sahip iki tarafta. Sonra ben cevap veriyorum. Sonra ben soruyorum. Siz cevap veriyorsunuz. İki tarafından pas deme hakkı var. Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Dur, hazırladım cevaplardan. Seni bekliyorum desem inanır mısın? Aa,
bu sorulara böyle cevap verdim. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla, ne örüyorsun dedim. Ben de cevabını verdim. Seni bekliyorum. Ben de ne örüyüm? Evet ya, sen ne örüyorsun? Yediğim triplerin hesabını tutuyorum bugün. Trip mi yedin? Arkadaşlar, trip nasıl bir şey? Yani bu trip ne? Ya trip kelime olarak da trip. Dört harften oluşuyor. Dur bakayım ya. Trip nedir ya? Trip nasıl bir şey? Yazıyorum. Nasıl bir şey?

Evet efendim, trip yapmak, tavır yapmak gibi bir şeymiş. Çok gıcık bir tavır ya. Ama trip kelimesi böyle, ne bileyim ya, kulağa hiç hoş gelmiyor. Ve bence triplerin hesabını falan tutma. Trip yapanları salla gitsin. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Düşüncelerim yüzlerce yol çizdi. Hangisinden dönsem yine kendime çarpıyorum. Meğer insanın en çıkmaz yolu kendi içinden geçiyormuş.

0: Evet efendim, İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum ve sevgili Ayten'ciğim merhaba. Nasılsın? Böyle mesajına geçmeden hemen nasılsın diye soruyorum. Mutlaka mesajın içinde cevabı vardır. Selamun aleyküm güzel bir çarşamba gününden. Ve aleyküm selam canım benim. Canım ablam, bu arada nasılsın? Umarım iyisindir. Çok iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah. Beni soracak olursan çok şükür ve her zamanki gibi o güzel kadife sesindeyim. Ve kocaman öpüyorum bağlı yanaktan demişsin. Ben de seni çok ama çok öpüyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. İyi ki tanımışım. Ve Burdurlu Mehmet. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar Özlem Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Çocukluğumun şehri Konya Akşehir'den bizi dinliyor sevgili Göksel. Ve mesajına selamların en güzeli üzerinize olsun diyerek başlamış. Üzerimize olsun Göksel. Selamların en güzeli üzerimize olsun. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar. Vay, çok iyiydi. Güzellikler sizinle olsun demişsin. Güzellikler hepimizle olsun. İnşallah birlikte olsun. Ve Yalçın Emine. Ne güzel bir sticker bu böyle. Teşekkür ederim. İyi yayınlar canım benim demiş. Teşekkürler. Ve Zuhal'cim. Sen yalan. Ay. Seni kahrederim üzerimde sen yalan. Merhaba, merhaba, merhaba kraliçem. Hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Yalan güzelim. Sarıldım, kocaman öpüyorum. Ben de sana sarıldım sıkı sıkı. Böyle çokça öpüyorum. Sana ve bizlere güzel bir gün ve yayın akışı diliyorum demişsin. Çok teşekkürler. Ve Hollanda'dan Ispartalı Ayşe. Kırgın kalamam. Üç gün değil, üç saat. Özlem Ayrallah, keyfek eder zamanı. Bugün öyle sıradan bir salı yok. Bugün soru cevap. Evet. Hatta ilk soru geldi Taner'den. Bugün soru cevap günü. Kulağım, kalbim Viyana FM'de, elim telefonda, aklım sorularda. Kim ne merak ediyorsa ortaya döksün bakalım. Aşk mı? Hayat mı? Komşu mu? Koca mı? Kaynana mı? Sorular serbest. Cevaplar Özlem ablanın vicdanına emanet. Haydi Özlem abla, mikrofon sende.
1: Evet, aynen.
0: Biz hazırız. Woohoo! Ben de hazırım. Yalan güzel. Salımız güzel, neşemiz bol, sorularımız bol kepçe olsun. Bak sevgili Fırtına Mehmet'in listesindeki çalışmayla başladım bak. Bu çalışma onun listesinden. Eğer akşam dinlerse adını da zikredeyim. O kıymet vermiş benim için, liste hazırlamış sağ olsun. Ve Nazan Öncel'in aynı nakarat çalışmasında da çok acayip anılarım var. Çok eski, çok eski. Çocuklar küçük. Arabayla Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Bir bayram önü. Eski bir araba. Kahramanmaraş yolları o zaman şimdiki gibi değil. Toroslardan falan geçiyor. Uçurumlardan falan. Tabii o zamanlar şöyle bir adet var. Arada sizlerle paylaşıyorum. Kaset doldurtuyorsunuz. Bir liste hazırlıyorsunuz. O listeyi kaset satan yerlere götürüyorsunuz. Onlar o listeyi kasete A100'ü B100'ü dolduruyorlar. İşte bu şarkı tam da o yolculuğu hatırlatıyor bana. O kadar sevmiştik ki ailecek, çoluk çocuk. Bu şarkıyı sar başa dön başa, bir de kaset geri alıyorsun falan. Ama çok güzelmiş be. Vallahi güzelmiş. Çocuklar hiç büyümeseymişler ya. Hep böyle dizimizin dibinde olsalarmış. Salımız güzel, neşemiz bol, sorularımız bol kepçe olsun demişsin. Olsun bakalım. Ve sevgili Rosan bizlerle birlikte, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum Rosan. İsmin çok güzel ya. Bayılıyorum senin ismine Rosan. Anlamı nedir diye düşündüm. Sen biliyor musun isminin anlamını? Biliyorsundur diye tahmin ediyorum. Teşekkürler dinlediğin için ve mesajın için, varlığını hissettirdiğin için. Keyifli neşeli bir yayın diliyorum demiş sevgili Ali. Ali Ayşe'yi seviyordan hatırlıyoruz. Ali'yi de öyle diğer Ali'lerden ayırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ve burada sesli mesajlar var. Hayırdır inşallah Erdatlı babacığım. Ne oldu? Sesli mesajlarına döneceğim. Sevgili Gülcan bizlerle. Selamun aleyküm. Ablaların en tatlısı. Geldim, buradayım. Hoş geldin, sefalar getirdin canım benim. Ne güzel ya, ablaların en tatlısı. Yani Allah mahcup etmesin diyelim. Abla sıfatı, hanım sıfatı. Bunlar çok özel ve kıymetli sıfatlar. Allah mahcup etmesin. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Bugün salı, çarşamba değil. Çarşamba demedim ki Şenol. Aa, salı dedim ya, salı dedim. Bodozlama okuyorsun, dikkatli oku okurken. Yoksa sana ufak bir sürpriz yaparım bak. Salı deme. Arkadaşlar çarşamba dedim mi hiç? Valla demiş de olabilirim ha. Kendimle şüpheye düştüm. Şenol. Aşk olsun. Evet, ben de hiç sevmiyorum o kelimeyi. Senin mesajlarına döneceğim Ayşe. Sorun var. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Hello. Arda'cığım hoş geldin. Ben geldim. İyi yayınlar abla. Pasaport yenileyeceğim. Dışarıdayım. Bir şeyler yerken dinlemedeyim. Dün bir soru gördüm. Çok beğendim ve sana sormak istiyorum. Hatta herkese. Dur bir dakika. Salı ya. Salı dedim ya. Salıyı sallıyor muyuz dedim. Ay çarşamba da demiş olabilir mi? Arda gerçekten mi? Arda'cığım mesajına okunmadı olarak işaretliyorum. Döneceğim çünkü bir soru var burada. Ve neredesin Arda? Ha. Fırtına Mehmet. Merhaba. Özlem Hanım merhabalar, nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Nederland'da aramızda var. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Nederland'da aramızda var. Nederland? Allah Allah. Dünkü sorunuza pilot olmak isterdim dedim ya. Ha. Düşünsenize birbirinden güzel ülkeleri hanımdan izin almak zorunda kalmadan gezebilirsin. Sen Ayşe'den izin alarak mı geziyorsun? Valla inanamadım nedense. Özgürsün demiş. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Eyvallah. Keyifli yayınlar olsun. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de Hollanda'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'den de galiba Ayten olabilir. Ha, Ayten'in mesajı. Ama ya lütfen ya, o benim suçum değil ki demiş. Hiç üstlenmiyorum yalnız. Mesajı okuyan kim Özlem Ayra? Kim okudu mesajı? Ben mi okudum? Öyle mi okudum? Bilmiyorum. Neyse hepiniz bendensiniz arkadaşlar. Farkında mısınız? Bana benzediniz. Hollandalı var aramızda demiş. Şu şarkıyı bir dinleyelim. Sonra bakayım dakikaya. Bir isteğimiz var. Efendice gelip, efendice giden. Sevgili Efe'nin isteğini yerine getireyim. Mesajlarınıza geri döneceğim.

0: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
1: Evet, sevgili Efe istemişti. Eda Metin Özülkü'den aradım ama kendi arşivimde de yok. YouTube'da yok, Spotify'da bulamadım. Seda Bakan bu güzel esere Eda Metin Özülkü çalışmasına ses olmuş. Söz olmuş. Bu güzel eserle bizi buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum sevgili Efe'ye. Ne kadar bizlerle bilmiyorum ama iyi çalışmalar ve çok güzel bir gün diliyorum.

0: Evet, şöyle bir es verelim. Burada sesli mesajlarımız var.
1: Bak bu New Orleans'a ben tam bu nasıl akış var bunda bir ben sana söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Nöryon, nöryum, dineliyorum. Sen nöryon, nöryum, ben de çömeliyorum. Hanım çoluk çocuk nörüyor,
0: Ne
1: nörsünler. Senin hanım çoluk çocuk nörüyor, nörsünler. Anan baban nörüyor, nörsünler. Senin anan baban nörüyor,
0: Yok
1: nörsünler.
0: artık. O
1: Öyle devam eder. Yani bir
0: sonsuza
1: kişi
0: kadar.
1: 20 dakika böyle konuşabilir veya yarım saat böyle konuşabilir.
0: Yok artık.
1: Dün nördünüz, nörelim. Siz nördünüz. Yarın nöreceksiniz, nörelim. Siz
0: Ay
1: nöreceksiniz.
0: inanamıyorum. İnanamıyorum.
1: Bir de şu var, bunu bilmiyorum. Belki kimse bilemeyebilir ama bilenler yazsın bakayım bir.
0: Hadi yazın.
1: Bıldır nördünüz.
0: Ne?
1: Tamam, bıldır nördünüz.
0: Bıldır ne ördünüz? Bu neydi? Bunu bilemedim ben. Ya, Kocaeli Kitap Fuarı ile ilgili bir soru var. Sevgili Göksel'den gelmiş. Merak ediyormuş. Gidemedim ki. Gitmedim yani. Protesto ettim. Yayın eviyle biraz birbirimize girdik. Göksel, gerçekten çok tatsız bir gündü. Çok istiyordum. Bir de her yerde paylaşım yaptım. O kadar çok yazan oldu ki. Herkese açıklama yapmak durumunda kaldım. Ne yazık ki. Nasipte değilmiş. Nasipte yokmuş. Pazartesi yayınında, dün yayında da söyledim. Bir şey çok istemeyeceksiniz arkadaşlar. Çok istemeyeceksiniz. Olacakmış gibi davranmayacaksınız. Böyle bir açık kapı bırakacaksınız. Bunu da öğrenmiş oldum. Aslında bildiğim bir şeydi ama son bir darbe oldu. Bir de kitapları ağaçlara astıkları anı gördünüz mü? Gördüm. Kocaeli'nde kitapları fuardan önce ağaçlara asmış Kocaeli Belediyesi. O ağaçtan kitap almak serbestmiş. Herkes bir kitap almış. Çok güzel bir uygulama gerçekten de. Yazarlarla tanışma fırsatınız oluyor mu fuar esnasında? Oluyor. 3 fuara katıldım daha önceki kitabımla. TÜYAP Kitap Fuarı, Kocaeli Kitap Fuarı ve Van Kitap Fuarı. 3 kitap fuarında da çok güzel yazarlarla tanıştım. Gerçekten aslında fuarlara katılmak çok keyifli. Teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ediyorum. Ve Ayten, evet, çarşamba yazmış gerçekten de, özürlerini dilemiş. Kafam o kadar karışık ki kusura bakmayın demiş. Ya ne kusura bakacaksın? Bu senin alakalı değil. Sen yazabilirsin de. Ben okurken hiç mi uyanmıyorsun? Ama arkadaşlar, sevgili dostlar, artık anlayın. Ben günlerle, tarihle, saatle aram iyi değil. Ben bu konuda yanılmaya çok müsaitim. Ve

0: Sıcak havası, sıcak daha henüz Bahamas. İş dolayısıyla buradayım. Yani tatil değil. Ali
1: Bahamas.
0: Süzen sanıyor ki tatil. Hayır. 60. ülkemdeyim. İşten dolayı buradayım.
1: Vallahi ne diyeyim?
0: Size, herkese
1: 60
0: buradan
1: ülke.
0: sıcak kucak dolusu selamlar. Hadi iyi yayınlar ve güzel şarkılar bekliyoruz. Gönlü güzel, kendi güzel, sesi
1: Teşekkür,
0: güzel.
1: teşekkür ederim.
0: Dinleyicileri muhteşem güzel. Bütün
1: Teşekkür
0: Viyana
1: ederim.
0: FM dinleyicilere buradan sıcak kucak dolusu selamlar.
1: Çok teşekkür
0: 33
1: ediyorum.
0: derece şu an.
1: 33 derece Bahama.
0: Selamlar.
1: Bahama adalarından mı bahsediyor acaba diye düşündüm. Evet ya, Netherlands, Hollanda aslında, Hollandalı. Aa, uyanamamışım ya. Ah Mehmetçim, ah Fırtına Mehmet. Böyle işte. Ve ufak şeylerle mutlu olmak geçmişte mi kaldı? Aa, burada bir soru var. Hemen şöyle okumadı olarak işaretleyeyim. Ali'den gelmiş. Arda'nın sorusu var ve bir de sesli mesajımız var sorudan. Soruya biraz sonra yer vereceğim. İkinci bölümde yer vereceğim sorularınıza.
2: Abla üşenmedim, tamam mı? Canlı yayını geriye sardım. Dedim ki bakayım o çarşambayı kim dedi diye. Çarşambayı söyleyen sen değilsin aslında. Çarşamba diyen Ayten. Güzel bir çarşamba gününden diyor.
1: Ay, inanamıyorum size. Siz nasıl bir dinleyici grubusunuz Arda ya? Tamam mı? Ayten öyle yazmış olabilir de okuyan insan bir düşünür değil mi okurken?

0: Şimdi Isparta'dan Ayşe. Mehmet ve izin almak. Ben de çok şaşırdım. Ispartalı Ayşe.
1: Ablacığım, Mehmet bana işine geldiği soruları sorar. Mesela iş yerinden ekstra işe çağırmışlardır. Der ki, gideyim mi bugün ya ben, yoksa gitmeyeyim Ayşe ya. Sence ne dersin? Bunu 10 kere 15 kere sorar. Ama bazen bir yerlere gidecektir. Onu sormaz, pat diye ben bugün buraya gidiyorum.
0: Ya işine geldiği gibi. Evet, epey teşekkürlerini iletmiş. Doğru kişiden doğru şarkıyı buldunuz. Bingo demiş. Şöyle bir araştırma yaptım Efe. Çalışma kör bıçak. Metin Özülkü çok iyi bir aranjör bir kere. Yani belki sektörün en iyisi. Eda Metin Özülkü çifti konservatuvarda tanışmışlar. Çok güzel bir aşk. Ve birlikte çok güzel eserlere imza atmışlar. Bende kasetleri var. Dalgacı kaseti özellikle. İnanılmaz keyifli bir kaset. Birçoğu bilmiyor ama çok iyi bir çift. Sesleri çok iyi. Yorumlar çok güzel. Hatta bir dakika şöyle bir hemen bakayım. Eda Metin Özülkü eskilerden ne var elimde? Mesela dur. Mesela şu çalışması. Cembelevi seni alacağım sıraya.

Evet, en sevdiğim çiftlerden bir kere şöyle bir şey. Çizgisini bozmayan, işini düzgün yapan, gerçekten cıvıtmayan sanatçılara, sanat camiasındaki isimlere hayranım. Mesela Dalgacı çok güzel bir çalışmadır.

Evet efendim, bazı şeyler hiç unutulmuyor. Hakikaten iyi yapılan iş gerçekten iyi yapıldıysa, aradan yıllar da geçse aynı güzelliği taşıyor bize. Teşekkür ediyorum Efe, beni nerelere götürdün. Evet efendim, mesajlarınıza hemen hızlıca dönüyorum.

0: Evet efendim. Rutine dönelim. Şimdi neredeyiz, kimdeyiz? Evet. Şöyle bir bakıyoruz. Burada bir sesli mesajımız daha var. Evet. Sevgili Suat'tan gelmiş. Suat'cığım merhaba. Söz sende.
1: Selam abla. Ben geldim. Biraz geç oldu ama senin dediğin gibi o an bu an olması gerekiyormuş.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Bıldır ne ördünüz kelimesi, yanlış hatırlamıyorsam Karadenizliler de konuşuyor öyle ama geçen sene ne yaptınız? Hani geçen sene nasıl geçti? Geçen sene anlamında bir kelime dedi.
0: Allah Allah. Buldur ne ördünüz? İlk defa duyuyorum. Şenol söz sende.
2: Yok yok, bir sesli mesaj atacağım. Atayım da geliyorum. Tamam sen git. Yok öyle önemli bir şey değil ya. Bir konu vardı da yani çok bitilecek bir şey değil. Bir yayıncı arkadaşımız var. Pot kırdı.
0: Pot kırdı.
2: Tamam git sen, geliyorum ben. Yok oğlum öyle önemli değil. Bir pot kırdı işte. Salı yerine çarşambayı okudu. Okumaya biraz dikkat etmesi lazım. Da sıkıntı yok. Yani alıştıracağız o da işte.
0: Acemi.
2: Yaşı da var.
0: Yaşı. Ha.
2: İdare ediyoruz, yapacak bir şey yok.
0: Sen bana yaşlandın
2: tamam,
0: mı
2: diyorsun?
0: Diyorsun.
2: Sana 2 dakika. Atayım mesajı, çarpacağım da. Geleceğim yanına hadi.

Evet efendim, Aldırma Gönül isimli eser Göksel benim için istemiş. Sizin kitap fuarına katılamamanıza ithafen size de armağan ediyorum ayrıca. Teşekkür ediyorum Göksel. Ya nasip de yoksa olmuyor işte, yapacak bir şey yok. İlerleyen dakikalarda hatta hemen hazırlayacağım, alacağım. Ay, ne oldu şimdi? Ay çok özür dilerim. Evet, silinen mesajları daima merak ettiğimi bildiği için Esin, silinen mesajlar çarşamba konusuna ait. Ay ne hassassınız günler konusunda arkadaşlar. Karıştırmayayım dedim ama mikserlerimiz çok radyomuzda. Ya baksana, herkes geriye almış yayını. Arda yakalamış yani. Teşekkür ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Hepiniz harikasınız. Şimdi bir dakika. Dur bakayım. Bir dakika. Şurada bir şey var. Ama ya. Erdattı babacığım, bu bilgisayardan yapamıyorum o dediğini. Dün istemiştin demişsin ya. Dün verdim ya yayına. Hem de yayının başında verdim Erdattı babacığım. Sen WhatsApp'tan gönderdin. Ben de yayına verdim aslında ama. Dün Kemal Sunal'ın repliği değil mi bu? Evet efendim, bir sesli mesajımız daha var. Sonra Mesut'un mesajına geçmeden önce

Evet sevgili Serhat, demin Eda Metin Özülkü devreye girince ben gerçekten kaybediyorum kendimi. Çünkü geçmişten bugüne benim hayatımda bazı isimler vardır. Onların şarkılarını külliyen çok seviyorum. Dolayısıyla sen orada beni bir başta vurdun kör bıçak, kör aşıkla. Kör bıçak neydi? Kör aşıkla. O yüzden oradan sonra gerçekten bir ara koptum zannettim de topladım galiba. Ve bıldır kelimesi geçen sene denilir bizde ablam. İlk defa duyuyorum. Bıldır nöryon. Nasıl bir şey ya? Şimdi Ruhsan isminin anlamını merak etmiştim. Özüm Hanım, ismim Ruhşan. Ruhşan. Sana Ruhşan diyelim. Niye Ruhsan diyoruz? Buraya Ruhsan yazmışlar. Ruhşan. Ne güzel bir isim. Ruhsan da güzeldi ya. Anlamı ışık saçan, ışık veren demek. Sizi uzun zamandır dinliyorum. Candan Erçetin'den Melek şarkısını istiyorum mümkünse. Tabii ki mümkün. Hatta şöyle Candan Erçetin Melek. Bir de doğru yazabilseydim. Yazdım. Aldım sıraya.

Evet arkadaşlar, programın ilk bölümünü burada kapatıyorum. Ben gidiyorum dermişim. Tamam, bugünlük bu kadar yeter dermişim. Yok. Kahve yapıp geleceğim. Öncelikle bu güzel eseri sevgili Rüşan istedi bizlerden. Ben de aldım yayına. Çok teşekkür ediyorum. Yazıyor olman çok keyifli bir kere. Varlığını hissettirmen çok keyifli. Hatta ve hatta benim için çok kıymetli. Bunun için de teşekkür ediyorum. Varlığını hissettirmeyenlere de diyorum ki, ya şu garibanı bir mutlu edin. Bak, beni bir mutlu edin. Allah da sizi mutlu etsin dermişim. Ben gidiyorum kahvemi yapmaya. İki güzel eser radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Ben hiç konuşmayacağım. İki güzel eser sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyorum. Çok keyifli bir sohbet olacak. Güzel sorular var. Sorulara cevaplar vereceğim. Sonra ben size soracağım. Efendim, bakayım bir dakika, burada bir fotoğraf var. Aa, Zuhal seyir halinde misin? Şenol, uşak, ne diyorsun? Vallahi Şenol var ya, alem, alem, gerçekten alem. Neyse, sana güzel mesafeler, çok güzel bir güzergahtasın bu arada. Gerçekten güzergahın harika, tam benim yolum. Orada olmak isterdim şahsen. Zuhal'cim, az sonra buradayım, radyolarınız açık olsun. Lütfen kapatmayın. Hatta ve hatta sevdiklerinize, hatta ve hatta sevmediklerinize radyomuzun linkini gönderin. Sevdiklerinize güzel sözler söyleriz. Sevmediklerinize de uygun olanı söyleriz. Merak etmeyin. Evet efendim. Candan Erçetin'le hepimizi baş başa bırakıyorum.

Stüdyoma geldiğim, masama oturduğum anı anlıyorsunuz. Mikserimde problem, bazen tek porta düşüyor. Özellikle kahve saatlerinde oluyor. Çünkü sürekli kontrol halindeyim. Elim sürekli mikserin üzerinde. Efendim, bu aradaki cızırtılar için falan çok özür diliyorum. Hani senin mesajın nerede? Evet, kahvemi aldım ve geldim. Oh, mis. Çok güzel kokuyor. Sen çay alırsın belki. Evet. İlk yudumu aldım.

Evet efendim, şöyle hemen mesajlarınıza bakıyorum. Sevgili Mustafa Çetin aramıza katılmış ve en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Şu anda seyir halinde dijital ekranda Viyana FM Özlem Ayran keflikeleri görüyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Özlem. Sıradaki parça, evet, Viyana FM dinleyenlerine ve Rota Mobilya sahibi Kadir Bey'e ve çalışanlarına gelsin. Buradan Rota Mobilya'ya da sevgiler, selamlar iletelim. Özellikle Kadir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, devam edelim. Sevgili Ayten'cim maden suyuyla kahve saatine eşlik ediyor. Hadi Ayten, al bir yudum. Açtın mı kapağını? Açmışsındır. Çalışıyor aynı zamanda. İyi çalışmalar. Çarşamba gününden sevgiler, selamlar. Yani yarına atıfta bulunuyorum. Birlikte içilen içeceklerimiz, edilen muhabbetlerimiz olsun.

0: Evet efendim, hemen bir soruyla başlayalım. Soru cevap oyununa. İlk soru Tamer'den gelmişti. Çok güzel bir soru ya. Çok güzel bir soru. Soru şu şekilde. Kendini en iyi tanıdığını düşündüğün anda aslında kendin hakkında yanıldığını fark etsen neyi sorgulardın? Vallahi şimdi okudum. Biraz düşünebilir miyim Tamer? Efendim, sorulara, mesela sizlerin sorduğu herhangi bir soruya hepiniz cevap verebilirsiniz. Soru bana soruluyormuş gibi ama beğendiğiniz sorulara siz de cevap verebilirsiniz. Ama lütfen Tamer'in sorusuna ya da şunun sorusuna cevap veriyorum diye başlayın ki olay karışmasın. Ben bazen karıştırıyorum çünkü. Evet, soruyu tekrar yineleyelim. Kendini en iyi tanıdığını düşündüğün anda, evet, aslında kendin hakkında yanıldığını fark etsen neyi sorgulardın? Çok iyiydi, çok güzel bir soruydu. Evet efendim, bu eseri de sevgili Göksel benim için istedi. Kocaeli Kitap Fuarı hezimetinden sonra dermişim. Teşekkür ediyorum. Hemen başı alıyorum ve hadi hep birlikte dinleyelim. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı bekliyorum. Kahvem elimde ve Frida'nın tablosu duvarda. Bende de tepsisi var artık Esin sayesinde. Çok güzel bir tepsi. Bayılıyorum o tepsiye. Ve ya çok güzel. Şu biblo da çok güzel. Elinde kahvesi Esin'cim. Hadi içiyorum. Aldım bir yudum. Afiyet olsun hepimize ablacığım. Şifa olsun demişsin. Olsun valla. Bu arada Mesut'tan bir sesli mesajımız varmış. Valla şimdi gördüm. Hemen şöyle bir sesli mesaja yer verelim. Mesut, söz sende.
1: Evet, Bahamas Adaları güzel kardeşim, Özlem kardeşim, dediğim gibi işten dolayı buradayım, toplantıdan dolayı buradayım, onun için tatil yapamıyorum. Denize girme fırsatlarını sadece yarım saat, bir saat günde anca oluyor.
0: Yeter.
1: Onu da işte bulabilirsem, olursa her günde olmuyor. Terletiyorlar burada, çalıştırıyorlar bizi. Yani yan gel yat Türkiye'deki gibi yok. Onun için size dediğim gibi saat henüz burada aynen Avrupa saati 13.40, 14'teki toplantıma hazırlanıyorum. Çok aynen. Önemli 2 milyon euroluk bir proje için genel Avrupa, birkaç ülke, Amerika gibi, Kanada gibi ülkelerden CEO'larla görüşeceğim. Onlara işte sunum yapacağım.
0: Hadi bakalım.
1: Saat işte 18'e kadar bizim canımıza okuyorlar. Yani limon gibi sıkıyorlar. Türkiye'dekiler yan gel yat. Ondan sonra da diyorlar ki siz euroları işte kazanıyorsunuz, getiriyorsunuz. Haklı mı? Değil miyiz? Yani harcasak da, yani zaten gelmiyoruz Türkiye'ye, sizin olsun. Biz vatan sevdası için geliyorduk ama sizin olsun.
0: Mesut, ne biçim mesajdı bu? Şimdi bak, ağzımı açtıracaksın. Gir toplantına, yap toplantını. Böyle mesajlar atmayın bana. Arkadaşlar bak, durdurmadım mesajı. Özellikle durdurmadım. Bir de sonra şikayet ediliyorum. Bu mesaj niye durdurulmadı, kesilmedi diye. Özellikle dinleyin istedim. Yani neticede yurt dışında yaşayan sevgili Mesut. Ne demek Türkiye'de yan gel yat ya? Hangimiz yan gelip yatıyoruz acaba? Hangi şartlarda çalıştığımızı, nasıl çalıştığımızı biz biliyoruz. Ya bak, çok sinirlendiriyorsunuz beni. Sonra ağzımdan istemediğim sözler çıkacak. Böyle hep ortayı bulmaya çalışıyorum. Kalp kırmamaya çalışıyorum. Böyle mesajlar atmayın bana. Bana böyle mesajlarla gelmeyin. Vallahi sonra... Yani sonrasını düşünmek bile istemiyorum. İşimi kaybetmeyi bile göze alabilirim. O kadar diyeyim size. Evet Mesut, seni kara listeye aldım. Bundan sonra senden gelen mesajları okumayacağım. Sesli mesajları da yayına vermeyeceğim. Sen bundan sonra benim kara listemdensin. Ay, çok sinirlendim. Resmen bana hakaret etti ya. Resmen bana ve bize hakaret etti.

evet gideyim kendime sakinleştirici bir de çay yapayım arkadaşlar. Bir kendime geleyim. Ay vallahi hala böyle bir yumruk yemiş gibiyim ya gerçekten. Yumruk yemiş gibiyim. Neyse. Geride kaldı.

Arkadaşlar konuya dair lütfen kimse bir şey yazmasın, tamam mı? Biraz önceki mesaj üzerine kimse bir şey yazmasın. Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Ben gerekeni söyledim. Yapmam gerekeni de yaptım. Sevgili Hüseyin, merhaba Hüseyin Vural. Böyle seni böyle karambolde arada kaynatmıyorum. Merak etme, mesajını okudum. Abla, abla, efendim Hüseyin. Erdatlı kim? Erdatlı benim manevi babam. Ona o yüzden manevi babam olduğu için babacım diyorum. Şenol kim? Şenol da manevi kardeşim. Esin'in hayat arkadaşı. Yani Karadenizli kendisi. Trabzonlu. Karadenizli olduğunu zaten her halinden anlıyoruz. Şenol da sevdiğim kardeşlerimden. Peki Raşit kim? Raşit de bu radyonun yaramaz çocuğu. Raşit burada mı acaba? Bilemedim şimdi. Raşit buralardaysa. O da radyomuzun yaramaz çocuğu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yok yok. Hepsi dinleyicimiz. Yol arkadaşlarım. Ben hepinize yol arkadaşım diyorum. Sevgili Hüseyin. Her birini ben Viyana FM'de tanıdım, ekip arkadaşım değil ama ekip arkadaşım gibi oldular. Sesli mesajları görüyorum arkadaşlar, sesli mesajlarınız biraz önceki sesli mesaja karşılıksa rica ediyorum silin mesajlarınızı, ne olursunuz beni zor durumda bırakmayın. Konuyu hiçbir şekilde oraya taşımak istemiyorum. Ben gerekeni söyledim. Biz kendi konumuzda kalalım, rica ediyorum lütfen. Eğer biraz önceki sesli mesaja istinaden ise attığınız sesli mesajlar, lütfen beni yormayın, silin mesajlarınızı. Ve biraz önce sevgili Tamer'in sorusuna gelelim. Şimdi efendim Tamer, neredesin Tamer? Tamer bir nokta koyar mısın ya? Buldum. Bulduğumu zannetmişim. Buldum. Efendim Tamer şöyle bir soru sormuş. Bugün soru cevap oynuyoruz. İlk soruyu siz bana soruyorsunuz. Sonraki soruyu ben size soruyorum. Cevabımı verdikten sonra iki tarafında pas deme hakkı var. Tamer'in sorusu şu şekilde. Kendini en iyi tanıdığını düşündüğün anda aslında kendin hakkında yanıldığını fark etsen neyi sorgulardın diye sormuş. Vallahi düşünmeye de vaktim olmadı Tamer. Yani sesli mesaja girince... Direkt vallahi düşünmeye vaktim olmadı. Bazen bazı şeyleri yaşarken hiç kendim gibi olmadığımı fark ettiğim hareketlere giriyorum. Mesela ben genelde sakinim. Genelde kavga etmeyi bilmem, sevmem. Kavga da edemem. Böyle bir becerim yok. Kavga etmek de bir beceri biliyor musunuz? Bir yetenek. Genelde içimde yaşarım ama bu iyi bir şey değil. İçinize atıyorsunuz, atıyorsunuz, atıyorsunuz. Sonra hiç patlamamanız gereken yerde patlıyorsunuz. Birkaç defa hayatımda buna benzer örnekler var. Mesela o geldi aklıma. Sandalye kırmışlığım falan var. Böyle birini dövmüşlüğüm falan var. Sonra kendi kendime şaşırmışlığım var. Arkadaş sen bu olamazsın. Nasıl oldu bu? İçinden ne çıktı da böyle oldun sen diye sorguladığım zamanlar var. Sonrasında da şöyle bir şey tanımladım. İnsan kendini tanımladığı zaman, tanımaya başladığı zaman nerede nasıl davranacağını hissediyor. Ve o hissi tanıdığı için ona göre gardını alıyor. Mesela artık içime çok fazla atmıyorum, bu bir. İkincisi o öfke krizi gelmeye yakın, onu hissediyorum. Hemen ortam değiştiriyorum, ortamı terk ediyorum. Hemen başka şeyler yapmaya başlıyorum. Yani kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Neyi sorgularım? Aslında soru bu. Hiç kendimden beklemediğim bir şeyle karşılaşsam ya da çok iyi, kendimi en iyi tanıdığım noktada kendim hakkında yanıldığımı hissetsem önce oturup kendime bir bakarım. Yani artık öyle yapıyorum. Ben kendimi tanıyorum diye nerede bu kadar emin oldum diye sorgularım. Nasıl bu kadar emin oldum diye sorgularım. Bazen kendini değil kendisiyle ilgili oluşturduğu bir fikri tanıyor insan. Çünkü bakın arkadaşlar hepimiz insanız. Nerede nasıl davranacağımıza
aslında biliyoruz ama bazen beklenen olmuyor. Yani orada ben hiçbir şeyi sorgulamam ya. Tamam. Sorgulamam, sadece otururum. Kendimle bir yüzleşirim. Neden böyle davrandın? Bu sorgulamak değil ama. Sebebini bulmak. Sebebini bulmadığımız şeyleri ya da farkında olmadığımız şeyleri değiştiremeyiz ki. Neden böyle davrandım? Bundan sonraki hareketlerimde ya da bundan sonraki düşüncelerimde bir yanılgıya ulaşmamam için ne yapmam gerekiyor diye kendime sorular sorarım. Sonra da o soruların cevaplarını not alırım. Kesin böyle yaparım. Arada da o notları okurum. Yapmışlığım da var ayrıca. Şimdi senin soruna cevap veren oldu mu diye bakıyorum. Bakayım. Cevap veren oldu mu? Sanki Ali'den senin soruna istinaden bir cevap geldi gibi. Şöyle bir kontrol ediyorum. Şöyle bir bakayım. Ha, yok. Silinmiş. Arkadaşlar, biraz önceki konuya istinaden yazılanlar, sesli mesajlar varsa lütfen silin. Tekrar söylüyorum. Beni yormayın. Ne olur yormayın. Evet sevgili Tamer, sorunu soruyorum. Hazır mısın?

bir hafta içerisinde, bugün günlerden salı, önümüzdeki salıya kadar hayatında en çok neyin olmasını istersin ve neden? Ne olsa çok mutlu olursun. Ne olsa gerçekten ayakların yerden kesilir. Senin de sorun bu. Evet, bir çalışma molası vereyim, mesajlarınıza döneceğim. Birazdan eve varıp kahvemi yapacağım. Bekliyorum Zuhal'cim.

Ayşe ya. Tamam tamam hadi. İçiyoruz ve güzelleşiyoruz. Çay içiyorsun, ben kahve içiyorum. Fotoğraf çok güzel. Arkadaki arabaya hiç bakmıyorum. Çayım yarı oldu gı demişsin. Hadi hadi hadi. Alıyorum bir yudum. Afiyet olsun.

0: Evet, Tamer'e sorduğum soruya Hüseyin de cevap vermiş. Eğer bir hafta içinse soruya cevabım para. İyi olurdu Hüseyin valla. Hüseyin, o zaman bir hafta içinde çok paraya kavuştun. Ne yapardın? Şimdi efendim mesajlarınıza biraz karma gidiyorum şu anda. Haklar helal eylensin. Daha niye benim mesajım okunmadı falan diye düşünüyorsanız. Vallahi hepsine bakıyorum arkadaşlar, yetişebildiğim kadar. Sevgili Bediha'nın radyosu açık sticker'ı geldi. Ya çok güzel, çok teşekkür ederim Bediha'cığım. Ben de sana kalbimi yolladım. Osman abimin radyosu açık. Bu arada canımsın sticker'ını Ayten'den aldım. Radyosu açık olan dostlarım noktalarını koyabilirler. Ve sevgili Hira'nın radyosu açık. Acaba bu mesaj bana mı diye düşündüm. Hira, selam. Ne güzel bir ismin var. Mesaj bana mı değil mi bilmiyorum ama inşallah banadır. Hira'ya da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hira. İyi ki varlığını hissettirdin. İnşallah banadır mesaj. Emine Sultan'ın radyosu açık, kalbini koymuş. Sevgili Zuhal, bekliyorum seni. Kahvem çok. Viyana FM kupasıyla yaptım Türk kahvesini. Ve Suat'tan bir soru gelmiş, bekletiyorum. Sırayla gideceğim soru soranlara. Ve evet. Sevgili Ali, oğlum yuvadan uçuyor, eşya taşıyorum demiş. Ah Ali, iki haftadır aynı şey bende de var. Valla her gün o eşyalar girdi çıktı, Allah Allah. Ve yok artık, ben şok. Sen sandalye kırmak. Tanıdığınız Özlem Ayral'ın başka yüzleri de var. Çok şaşırmış yani. İnanmıyorum, yapmazsın sen. Yaptım valla. Ya sandalye var, kapı var. Bir iki tane öyle hikayem var. Ya işte öfke böyle bir şey arkadaşlar. Siz kendinizi tanımlayana kadar, tanıyana kadar bazen bazı şeyler yapıyorsunuz. Ben bunu nasıl yaptım diyorsunuz. Bir de hiç olmayacak yerde yapıyorsunuz. O birikim ya. Haklıyken de haksız konuma düşüyorsunuz. Öyle bir durum var. Yani neticede. Şimdi efendim teşekkür ediyorum Yalçın Emine. Yok ya valla. İyiyim iyiyim. Erdatlı babamdan mesajlar var. Şöyle bir durduralım. Efendim sesli mesajlara. Şöyle.
1: Aman benim kızım da sandalye kırarmış. Sinirlenince adam dövermiş.
0: Dövdüm vallahi.
1: Aman iyi. Yok. Aman iyi. Kırdığın sandalye bu şey kreşlerde çocukların oturduğu
0: hayır
1: sandalyelerden
0: be. Hayır be. Kocaman.
1: Nasıl bir sandalye?
0: Kocaman mobilyalı sandalye.
1: Adam derken bu şey yol kenarlarına adam asıyorlar ya, el sallıyor, içeri gel içeri gel. Böyle bir şey mi diyordun, ne yaptın?
0: Yok
1: onu da
0: artık.
1: Anlayamadım ki. Vay vay, benim yani. Kızım adam dövermiş.
0: Ya şimdi Erdatlı babacığım, zannediyorum lise son sınıftayım. Yani demek ki 17-18 yaşlarındayım. Okula gidiyorum. Ben yatılı okudum bu arada. İzmir Kız Lisesi mezunuyum. Evci çıkıyoruz hafta sonu. Pazartesi sabahta İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşıyoruz o zaman. Annem babam öğretmen. Pazartesi sabahı da okula dönüyorum. Okula dönerken üzerimde de yeşil bir montum var. Örgü mont. Eskiden çok modaydı böyle el örgüsü montlar. Ama montun bir fermuarı var. Allah'ım yarabbim, bir kilo gelir yani, o kadar büyük demir bir fermuarı var. Neyse okula yaklaştım. Birisi bana laf attı. O kadar sinirlendim ki hiç sesimi çıkarmadım yani, olabilen şeyler bunlar. Sonra duvardan böyle bir şey su sızmış, yüksek bir duvar hayal edin. O oradan böyle küçük küçük otlar çıkmış, çiçekler çıkmış. Oradan bir çiçek koparıp bana uzattı. Nevrim nasıl döndüyse montumu çıkarıp kafasına bir fırlatmışım. O demir fermuar Allah'ım yarabbim. Tam böyle kaşının kenarına geldi ve yaralandı ya. Nasıl bir kaçmak, nasıl bir kaçmak anlatamam size. Ya işte bayağı şişme falan değildi, yapay da değildi. Bayağı bayağı insandı yani. Yani düşünsenize, bana laf atması sorun değil de o duvardan kopardığı çiçek sorun. Ay ne güldüm ya. Aynen ya. Üf, fincanların çok güzel. Ferah kahvelerimiz olsun, sağlıklı hazırladık. Bir de çok güzel yapıyor, köpüklü köpüklü. Hadi içiyorum Deryacığım. Ferah kahvelerimiz olsun.
2: Aşkı sana anlatamam.
0: Evet efendim, şimdi kimlerin radyosu açık dedik. Şöyle bir bakıyorum. Efendim, Cevat'ın radyosu açık. Sevgili Göksel'in radyosu açık. Suat'ın radyosu açık. Sevgili Esin'in radyosu açık. Aa, Esin fotoğraf gelmiş. Ay, içelim güzelleşelim. Ne kadar güzelsin ya. Ne güzel gülmüşsün. İçtim. Güzelleştim. Afiyet olsun.
2: Gel paylaşalım.
0: Ve Tamer'in sorusuna sevgili Esin de cevap vermiş. Dur bakayım ne demiş. Konuşmayı, sohbet ve tartışmayı seven birisiyim. Ama bazı zamanlarda bunu konuşmasan daha iyi diye sorgularım kendimi. Ya bu bende de oluyor. Şimdi geçtiğimiz hafta İkizler Burcu ile ilgili böyle karşıma bir takım paylaşımlar çıktı. Bu hafta, geçtiğimiz hafta için beni uyardı burç yorumcuları. İşte söylediğiniz sözlere dikkat edin, herkesle her şeyi paylaşmayın gibi gibi böyle paylaşımlar çıktı. Aman dedim, bunlar da atıyorlar. Gerçekten yaşadım, biliyor musunuz? Çok doğru, ben de yapıyorum onu. Niye bunu söyledim diyorum ya. Niye söyledim? Haklısın, bak bu hiç aklıma gelmedi. Karşımdaki insanla ilgili olaraktır bu sorgulamam genelde. Yok, kendimle ilgili. Söylememem gereken şeyleri bazen söylüyorum. Hala değil.

Aa Gülcan. Ay orada bir şeker var. Orada bir şeker fare var. Bir prenses var. Buradayız ablam. Nokta olarak kızımı bıraktım. Gerçekten tam bir nokta. Afiyet olsun. Hadi birlikte

0: yarısı seni.
1: Özlem Hanım, sevmediklerimize de küçük bir mesaj gönderelim. Kıskanç insanlara en güzel cevap, onlara hiçbir şey yapmadan kendi yolunda ilerlemektir. Çünkü bazıları sizin ışığınızı söndürmeye çalışırken kendi karanlığında kaldığını fark etmez. Bu hayatın bir karma olduğuna inanıyorum. İnsan ne yaparsa bir gün mutlaka karşılığını bulur. O gün geldiğinde artık hesap sorma hakkı sende olur. Hayat kimseye yaptığını unutturmaz. Çok iyiydi. Bu cümle var ya, hayat kimseye yaptığını unutturmaz. Vallahi çok iyiydi. Sorunuza ben de cevap vermek istiyorum. Güneşli bir hava, tatil keyfi ve orta boy bir yat. Orta boy bir uçak diyeceksin zannettim. Bir hafta içinde. Sınırsız portakal suyu eşliğinde denize açılıp güzel koylarda dolaşmak harika olurdu diye düşünüyorum. Ha, o portakal sularını da kimler ikram edecekler ya da dağıtımını kimler yapacak, orası da tartışılır. Şimdi bir hafta içerisinde ne olursa çok mutlu olursun. Cevap, milyoner olsam iyi olurdu. Bak, ha, Hüseyin gibi düşünüyorsun. Bir hafta sonra bugünden daha mutlu bir insan olsam sebebini merak ederdim. Büyük bir ihtimalle beni mutlu edecek şeyin o kadar ufak olduğuna şaşırırdım. Bakar mısınız? Cevaba bak. Cevabı bile bir saat düşünmem lazım. Bilseydim aldanmaz. Bir hafta sonra bugünden daha mutlu bir insan olsam sebebini merak ederdim. Sen felsefe okusana Tamer. Vallahi felsefeci, senden iyi bir felsefeci olur. Büyük bir ihtimalle beni mutlu edecek şeyin o kadar ufak olduğuna şaşırırdım. Küçük şeylerle mutlu olabilirim. Mesajını mı verdin? Aa, gelecekten. Bu arada YouTube'dan sevgili Fatih noktasını koymuş. Fatih, teşekkür ederim. Yaşatırım. Ne? Kapı pencere mi indirdin abla? Şimdi mikserin niye bozulduğunu daha iyi anladık. Eğer izin verirsen. Ona dokunur muyum ya? Aşkı sana anlatamam. Yaşatırım gelirsen. Kız senle flört yapmak istemiş, yazık. Öyle flört mü yapılır duvardan? Ne üdüğü belirsiz bir su akıyor oradan, adını anmak istemediğim. Yalçın Emine. Aa, biraz insan saygı gösterir. Madem laf attın, değil mi? Ve sevgili Mustafa Çetin. Aa, elinde kahvesi var. Hadi birlikte olsun Mustafa. Yine seyir halindesin. Güzel mesafelerin olsun.

0: Ay, birisi sırtıma dokundu zannettim. Ay, ödüm koptu. Şimdi batuhan yapıyordu. Batuhan da olmadığı için. Rüperi geldi. Seni sevmeye karar. Evet, Esin'den de bir soru geldi. Esin'cim, hemen okunmadı olarak işaretleyeceğim. Çünkü sırayla gidiyorum sorularınıza. Kimler soru sormuştu? Kimlerin soruları vardı? Beni böyle zor anlıyorsunuz. Felsefeci olsam hiç anlamazsınız demiş Tamer. Ah Tamer'a. Felsefe enteresandır ya. Valla sana yakışır. Gerçekten bazı insanlar için felsefe çok iyi bir alan. Bence biraz felsefeyle ilgili kitaplar okumalısın. Bırak anlamayan anlamasın ya. Aman boş versene. Öyle bir derdimiz yok artık. Gelmez mi derken ince ince düşünürken bir çiçekle kalkmış gelmiş film. Evet, film orada koptu da zaten sevgili Nazan'cığım, birazcık bekleteceğim seni.
1: Selamünaleyküm, özür dilerim, aynı yayınlar, aynı Elazığ bozuk günden, yağmurlu günden dinliyorum, bana müzik olmanı dersen sevinirim.
0: Bebeğim, Kevser'im, Elazığ'a sevgiler, selamlar, yağmurlu Elazığ'a sevgiler, selamlar, bütün güzel eserler öncelikle sana gelmiş olsun. Senin için de bir şarkı hazırlayacağım inşallah, bekle, radyon açık olsun. Şimdi efendim neredeyiz? Ha, şurada Şenol beni tehdit etmiş arkadaşlar. Neredesin Şenol? Bak, Şenol'un mesajını da bulamıyorum ayrıca. Şenol bir çık, bir nokta koy Allah aşkına. Evet, bugün mesajlarımız çok yoğun ve ben de bir sesli mesajdan sonra dağılmış bir programcı olarak toplamaya çalışıyorum. Şenol, bak inşallah yayına verdiğime pişman etmezsin. Ama bak, bulamıyorum. Sakladı. Aha, buldum. Hadi bakalım. Acaba hangisi? Dur bakayım. Şu. Söz sende.
2: Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Biraz geç girdim diyeceğim ama mesaj gitmiş sana. Bu mesajı kim attı bilmiyorum ama neyse. O mesajı kurcalamayalım fazla.
0: Tamam.
2: Şaka bir yana, tabii bilerek atılmış bir şey. Umarım her şey yolundadır.
0: Yolunda.
2: Vallahi bugün biraz stresliyim. Sabahtan beri de dinliyorum. Hep de sana söylüyorum zaten. Hani yazsam da mesaj atmasam da bil ben dinliyorum, buradayım. Ama bazen gerçekten öyle bir dönem oluyor, denk gelmiyor.
0: Ya, evet, evet.
2: O yüzden böyle biraz daha şaka karışımı bir şeyler yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Hani kimse üstüne alınmasın. Bu arada ben senin yüzüne karşı da dedim, hani yaşlı maçlı, o espri amaçlı. Sen maşallah gençsin yani.
0: Hiç üzerime alınmadım zaten.
2: Tartışmaya gerek yok. O Zuhal de oradan bir şeyler diyor. Uşağım uşağım diyor herhalde de. Neyse. Onu ben Gülcan abiye şikayet ederim. Hadi hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.
0: Ay, teşekkürler. Bir an böyle korkarak verdim yayını ama çok iyiydi. Teşekkür ederim. Evet efendim. Selam abla. Sorum şu. Unutmak mı zor, hatırlamak mı? Suat'tan gelmiş bu soru. Bu arada bütün sorulara herkes cevap verebilir. Suat'cığım, şöyle bir şey. Şimdi ikisini düşünüyorum. Unutmak Allah'ın insanlara lütfettiği en güzel hasletlerden. Hakikaten unutmak olmasaydı, hiçbir şeyi unutmasaydık nasıl ayakta kalırdık diye düşünüyorum. Kafayı yerdik ya. Yani bu şekilde bile kafayı yiyoruz. O şekilde nasıl dolaşırdık ortalıkta bilmiyorum. Çünkü insanoğlu geçmişinde hatırlamak istemediği bir sürü şey yaşıyor. Özellikle travmatik olaylar. Mesela kaza anını hafıza siler. Çünkü beden savunmaya geçer ve o an gerçekten fiziksel olarak da silinir. Hafızadan silinir. Sorarsınız büyük kaza yapanlara, hiçbir şey hatırlamıyorum der. O ana dair hiçbir şey hatırlamıyorum der. Dolayısıyla bu unutma konusu hakikaten insanoğluna verilmiş bir lütuf. Ama bazı şeyleri de unutamıyoruz. Yani hakikaten unutamadığımız, unutmak isteyip de unutamadığımız şeyler var. Ne oluyor? Alışıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz ama o orada hep duruyor. Yani geride bir yerde duruyor. Hiçbir zaman unutmuyoruz. Bir şey oluyor. Bir şarkı, bir kitap, bir hikaye, bir film. Hemen onu oraya man diye gidiyoruz. Mesela Türk filmlerinde hiç kimsenin ağlamadığı yerlerde, karelerde benim ağlamışlığım vardır. Ve millet merak eder. Allah Allah, bu kadın ya bu niye ağlatan bir sahne değil? Çünkü orada unutamadığım bir şeye dokunmuştur o sahne. Dolayısıyla hatırlamak mı, unutmak mı? Hatırlamak değil de unutmak diyorum ben buna. Unutmak daha zor geliyor bana. Hatırlamak daha kolay. Hatırlamak için çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Yani hatırladığınız şeyler zaten hatırlamak istediğiniz şeylerdir. O yüzden ben unutmak diyorum bu sorunun cevabına. Bilmiyorum diğer arkadaşlar ne düşünürler? Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. O zaman Suatçım, bu hayatta unutamadığın ve hiçbir zaman unutamayacağın ne var? Sana da sorum bu. Hadi bakalım, cevabını bekliyorum.

Zuhal, fotoğraf, günlük güneşlik hava, şahane bahçen, elinde kahven. Hadi alıyorum bir yudum. Afiyet olsun, hepimize demişsin. Afiyet olsun.

Evet, gelelim Arda'nın sorusuna. Efendim, seçim hakkınız var. Dünya üzerinde tüm insanların hayatları bir kavanoza konuldu. Dünya üzerinde bütün insanların hayatları bir kavanoza konuldu ve karıştırıldı. Ya kendi hayatınızı seçeceksiniz ya da risk alıp dert ve keder dolu başka bir hayatı seçeceksiniz. Ne yapardınız? Kendi hayatınızı mı tercih ederdiniz yoksa daha iyi veya daha kötü bir hayat olasılığı olmasına rağmen kavanozdan mı seçerdiniz? Direkt söylüyorum, kendi hayatımı seçerdim, riske girmezdim özellikle bu yaşta. Ama bana bu soru 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda falan sorulsaydı kavanozu tercih ederdim. Çünkü risk almaya değer önünde bir hayat olduğunu düşünürsün. Garantimiz olmadığını biliyoruz ama yine de işte ortalamada bir hayat skalamız var. Dolayısıyla genç yaşlarda olsaydım gerçekten de kavanozu tercih eder, risk alırdım. Ama bu konumda, bu yaşta, geldiğim noktada yaptığım, başardığım bir sürü şeyi düşününce hayır, kavanozu seçmezdim. Kendi hayatımı seçerdim Ardacığım. Peki ya sen, bu soruyu ben sana sorsam, sen hangisini seçerdin? Yani aslında sizin sorularınızı size yöneltmiyorum ama bu soru çok güzeldi ve senin cevabını da çok merak ediyorum. Sen hangisini seçerdin acaba? Diğer mesajın için konu tekrar açılmasın diye okumayacağım ama şey söyleyeceğim. Artık anlamak, anlaşılmak, anlaşılır olmak değil benim derdim. Biz bir radyo programındayız ve sözlerimize dikkat etmek zorundayız. O yüzden fikirlerimizi paylaşırken herkesin ortak anlayabileceği şekilde paylaşırsak hiç kimse üzülmez, kırılmaz, kimse öfkelenmez. Dolayısıyla teşekkür ediyorum diğer mesajın içinde. Sorunu da sordum, devam ediyorum. Ufak şeylerle mutlu olmak geçmişte mi kaldı? Doyumsuzluk mutluluğa ulaşabilmek için bir kandırmaca mıdır? Çok güzel bir soru. Sevgili Ali'den geldi. Hakikaten ne kadar güzel bir soru. Bir daha tekrarlıyorum. Ufak şeylerle mutlu olmak geçmişte mi kaldı? Doyumsuzluk mutluluğa ulaşabilmek için bir kandırmaca mıdır? Döneceğim bu soruya. Ama önce şu çalışmayı biraz dinleyelim. Başa.

Evet, sevgili Ali'nin cevabına gelince, doyumsuzluk mutluluk getirmez bir kere. Doyumsuz insan mutlu olamaz ki. Çünkü neyi olsa, ne kadar olsa, çoğu da olsa, ne bileyim, mesela bir ev ister, ondan sonra o bir süre tatmin eder, sonra bir de yazlığım olsun der. Yazlığı olur, arabasını değiştirir. Bu olmadı der, yeni bir araba, telefon. O bu gel derken doyumsuz insan mutlu olamaz. Küçük şeylere kanaat eden, küçük şeylerle gerçekten mutluluğu yaşayabilen insanların çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Hani hep diyorum ya, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Çoğu bulmak da değil aslında amaç. Bugünü yaşamak, doğru düzgün yaşamak, düzgün yaşarken hayattan alabildiğince keyif alabilmek, keyif alırken de dürüst olabilmek, dürüst olurken incitmemek, incinmemek, bütün bunlar hayatın içerisinde. Şimdi sorunun aslında geçmişteki insanların ya da geçmişimizde çok daha mutluyduklara gittiğimiz zaman, artık ben oralara girmek istemiyorum. Çünkü o zamanın insanıyla bugünün insanı arasında, o zamanki yaşantıyla bugünkü yaşantı arasında dünya kadar fark var. Bir mektuba mutlu olurduk. Bir mektup gelsin diye postacı yolu gözlerdik. Bugün artık maillerimize bile bakmıyoruz. Bir haber gelse çok umursamıyoruz. En sevdiğimizden bir haber gelse çok sıradanlaşmış bir şekilde karşılıyoruz. Çünkü normalleşti. Birçok şey normalleşti. Hayat daha kolaylaştı. Duygular birazcık daha sığlaştı. İşte sığ, yani mesela sevginin içi boşaltıldı. Ne bileyim, güzelliğin içi boşaltıldı. Güzellik kavramı bile eskiden bambaşka bir şeydi. Güzel kadın ya da yakışıklı adam dediğimiz zaman başka şeyler vardı işin içinde. Bugün bambaşka şeyler var. Geçenlerde bir estetik cerrahının hikayesini anlatan bir Kore yapımı dizi izledim. Güzeldi, hakikaten güzeldi. Çok enteresan. Koreliler sürekli estetik yaptırıyorlarmış kendilerini. Ama dizinin altyapısı tabii birazcık da estetik cerrahiye yönlendiren bir yapısı vardı. Hoş bir filmdi. Mesela burnunu düzeltiyor, işte kulağını düzeltiyor, gözünü düzeltiyor. Artık güzellik kavramı da yapaylaştı. Hadi bırakın bütün bu estetik olayını. İnsanlar artık fotoğraf yayınlarken filtreli yayınlıyorlar. Yani şimdi fotoğrafta görüyorsunuz ya da ne bileyim paylaşımlarda görüyorsunuz. Karşı karşıya geliyorsunuz. Aa, hiç de benzemiyor diyorsunuz. Nasıl olur? Ya da bambaşka örnekler verebilirim. Mutluluk böyle bir şey değildi aslında. Ama bugün geldiğimiz noktada mutluluk olgusunun da içi değişti. İnsanlar artık başka şeylerle mutlu oluyorlar. Bunu sorgulamak, yargılamak, oy ne kötü falan demiyorum artık. Eskiden diyordum ama artık demiyorum. Olabildiğince hepimiz için konuşuyorum. Doğru düzgün kalabilelim, kendimizi koruyabilelim. Vallahi yetiyor artık. Yani eskiden böyle değildi ama artık kendimizi bir düzgün tutabilelim. En büyük mutluluk bu diye düşünüyorum. Ben bugün aynaya baktığımda, Özlem Ayral ya, bugün de iyi şeyler yaptın. Tamam, bugün de sözünü tuttun. Bugün de aldığın kararların arkasında koştun. Bugün de kimseyi incitmedin. Bugün de kimseye laf söylemedin. Eskiden söylerdim çünkü. Ve o bile beni çok mutlu ediyor. Aynadaki o konuşmam bile beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla bu artık değişen günümüzde, geldiğimiz çağda doyumsuz insan mutlu olamaz. Mutlu olmak için aslında büyük hareketlere, büyük eylemlere, büyük büyük laflara hiç gerek yok. Küçücük bir hareket, küçücük bir cümle, bir düşünce insanı çok mutlu edebiliyor. Yani benim hayatımda bir sürü örneği var sevgili Ali. Pekala, şimdi sana soru soruyorum. Her şeyi öyle mesul et ki. Evlatlarınla ilgili bir soru soracağım. Çocuklarınla ilgili. Hani oğlum da taşınıyor falan, güzel bir şey, bir mesaj aldım ya bugün. Çocuklarından beklentin nedir? Evet, çocuklarından beklentin nedir? Sevgili Yalçın Emine demiş ki, ay vallahi biz gerçekten çok benziyoruz birbirimize. Ben de filmin en saçma yerlerinde ağlamışlığım olmuştur. Gerçekten yani çok enteresan bir şey. Değişik işte, oralarda ağladığımız noktalarda biz başka bir şey buluyoruz çünkü.
Şimdi efendim şöyle bir geliyoruz Ayşe'nin mesajlarına. Ispartalı Ayşe'nin. Sana göre en komik trip hangisi? Yok bir şey mi, sen bilirsin mi? Vallahi trip değil bu, komik de değil, sen bilirsin. En gıcık olduğum cümle grubu. Yani sen bilirsinin türevleri. Bir yere gideceksin. Nereye gidelim? Sen bilirsin. Hayır efendim, ne münasebet ya, ben sana bir soru sormuşum. Sen bilirsin ne? Yani ben bilsem zaten sana soru sormam. En sinir olduğum cümle gruplarından bir tanesi. Bir tane daha vardı da onu hatırlayamadım. Bu trip değil bence. Bu artık alışılagelmiş kolaylık. Yani kolaya yatmak diyorum ben buna. Düşünmüyor çünkü. Sen ne yemek istersin? Sen bilirsin. Nasıl ya? Senin ne yemek istediğini ben nasıl bileyim? Gibi cevaplar geliyor aklıma. Ve devam ediyorum. Özlem abla, işini en hızlı, içini en hızlı ne ısıtır? Bir söz mü? Bir insan mı? Bir anı mı? Çok güzel bir soru Ayşe'cim. İçimi en hızlı bir insan ısıtır. Çünkü o bir insan varsa söz de vardır, anı da vardır.

0: gelirken.
1: Yani o bir insan varsa, tekrar söylüyorum, kapıyı kapatmak durumunda kaldım, kusura bakmayın, mikrofon da açık kalmış. Bir insan varsa söz de vardır, anı da vardır. O yüzden içimi en hızlı bir insan ısıtır. Teşekkür ediyorum. Ayşe'cim, sorunu soruyorum. Yalnız artık son 20 dakikaya girdik. Cevaplarınızı hemen alayım. Efendim, bir yere davetlisin, yemeğe davetlisin. Böyle güzel bir yemek daveti. Neyse, giyindin, kuşandın, süslendin. Bir kere gittiğin yer çok iyi tanımadığın ama sevmediğin değil, sevip sevmediğini bilmediğin bir yer. Birileri diyelim. Birinci sorum, nasıl bir kıyafet seçersin? Bu arada yemek akşam yemeği. İkinci sorum, yemeğe gittin, bir baktın ki menü hiç sevmediğin yemeklerden oluşuyor. Hayatta sevmediğin yemeklerden oluşuyor. Ne yapardın? Allah'ım, bir anda geldi aklıma.

0: Suat'cığım soru neydi soru? Unutamadın mıydı acaba? Evet evet. Bak beni zorluyorsunuz. Soruları yazın arkadaşlar. Bana kendimi unutturmayan insanları. Çünkü bazı hatıralar geçmişte kalmaz. İnsanın içinde devam eder abla. Unutamadın ne var diye sormuştum. Evet, cevap çok güzeldi. Ve devam edelim. İkinci soru geldi sevgili Tamer'den ama Tamer bekleteceğim. Kimin sorusu var? Şöyle bir bakıyorum. Esin'in sorusu var. Özgür olmak için özün gür olması gerekir. Öz. Özgür olmak için özün gür olması gerekir. Bu sözü okuyunca aklına ilk gelen şey ne? İnsanın özü ne ola ki? Yani aklıma ilk gelen insanın özü ne olabilir diye düşündüm. İnsanın hamuru ne olabilir düşündüm. Bir kere insanın özü karakter diyeceğim. Karakterden de daha derin ruh diyeceğim. Ruhun da var olduğu beden diyeceğim. Hepsi bir bütün benim için öz. Karakter, ruh, beden. Yani şu anda aklıma geleni direkt söylüyorum. Ve bütün bunlar özgür olunca, ruhun özgür olunca, karakterin özgürlüğe meyilliyse ve bedenin özgürlüğe hazırsa ne güzel olur. Bütün bunların gür olması lazım ama. Bilmiyorum doğru mu? Bence iyi bir yaklaşım oldu ya. Evet abla ağlanmayacak yer deyince geçen baktığımız korku filminde herkesi kesip biçen adama oturup ağladım. Çocukluğuna indim adamın birden içim acıdı. Arda'nın sorusuna cevabım kendi hayatımı seçerdim. Ne olursa olsun benim olanı yaşamak tercihim olurdu iyi ya da kötü. Ya tabii bir de yaş özelliğimize bakınca insan çünkü bir sürü şey yapmışsın bir sürü emek vermişsin bu hayatı kurmak için bir sürü yollardan geçmişsin ne bileyim bir sürü mücadele vermişsin ya onları boşa çıkarmak bilmiyorum. Arda'ya da aynı soruyu yöneltmiştim. Ben şanssız bir adamım. Kavanozdan çekersem daha kötüsü gelirdi. Kendi hayatımla devam edeyim ben demiş. Yani. Ve devam ediyoruz efendim. Esin sorunu soruyorum.
1: Bir yanım baldan bir yanım zehir.
0: Evet bir gece rüya görüyorsun. Rüyanda bu kalorifer böcekleri var ya sarı böcekler. Evini onlar sarmış. Böyle durmadan onları öldürüyorsun. Elinde terlik, terlikle durmadan onları birer birer öldürüyorsun. Aynı zamanda da sinir oluyorsun. Sence bu rüyayı neye yorarsın sabah uyandığında? Evet, bu rüyanın yorumu senin ruhunda nasıl canlanır? Yani herhangi bir rüya yorum kitabına veya işte web sayfasına veya bir şeye bakmadan ne hissedersin? Neye yorumlarsın bu rüyayı? Ve sevgili Derya'nın da radyosu açık. Bu arada sorusunu okumadığım kim var arkadaşlar? Hemen yazsın. Tamer'i bekletiyorum. Sorusunu okumadığım ve soru sormadığım kim varsa lütfen hemen yazsın. Şu şarkıyı bir dinleyelim mi? Hadi.

ama Göksel sormadın mı sana soru? Ama çok güzel bir cümle gelmiş Göksel'den. Bir soru alayım ama içinde mutluluk olsun. Tamam. Gözlerim. Göksel, bir gün dağda bayırda geziyorsun, bir mağaranın önündesin. Merak ediyorsun, mağaranın içine giriyorsun. Öyle bir şey yapma yalnız yani. Bu sadece bir kurgu. Mağaranın içinde küçükken sana anlatılan masallardaki Alaaddin'in sihirli lambasını görüyorsun, ışıl ışıl. Bir mutlu oluyorsun. Şimdi diyorsun, lambayı ovalayacağım, içinden bir cin çıkacak ve bana soracak. Ve evet, aynen yapıyorsun. Sonra içinden bir cin çıkıyor. Sevgili Göksel, dile benden ne dilersen. Ne dilerdin Göksel? Yoksa korkudan hiç ellemeden o lambayı, mağarayı terk mi ederdin? Evet, Esin'e sorduğum sorunun cevabı geldi. Hayatımda istemediğim şeyleri yakın zamanda çıkaracağıma yorardım rüyayı. Evet, rüyada kalorifer böceklerini öldürüyor. Bunun kolay olmayacağını da düşünürdüm. Böcek öldürmek kolay bir şey olmadığından benim için. Aynen, benim için de. Bu arada kalorifer böceklerinin de bir özelliği var. Çok hızlı yumurtluyorlar ve çok hızlı ürüyorlar. Ve kaç tanesini öldürürsen öldür, kıyamet gibi çoğalıyorlar. Bunu da göz ardı etme lütfen yorum yaparken.

0: Evet sevgili Ali'ye sorduğum sorunun cevabı, evlatların sana nasıl davranmasını istersin ya da evlatlarından, çocuklarından beklentin nedir? İki oğlum var. Büyük oğlum 35 yaşında, Viyana'da mühendis. Küçüğü 25 yaşında, Sankt Pölten'de sağlık sigortasında çalışıyor ve üniversite okuyor. Beklentilerimden fazlasını yapıyor çocuklarım. Bugüne kadar ne bize ne de dışarıda kimseye saygısızlık yapmadılar. Allah onlardan razı olsun. Anne ve baba olarak bir gün bizim başımızı eğdirmediler. Tamam, bu konuda eyvallah. Anlaştık sevgili Ali, ama sormak istediğim o değildi. Tamam, bütün bunları beklemişsiniz, karşılamışlar. Bundan sonra ne bekliyorsun? Biraz gerçekçi olmak lazım diye düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Her sorunun da bir cevabı yok arkadaşlar. Soru cevap oynarken bunu sık sık sizlerle paylaşıyorum. Bazı soruların cevapları yok gerçekten de. Ben size soru sorarken bunu da göz ardı etmeyin. Yani bunu çok net söyleyeyim. İlla bir soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Bazen hayat ve yaşayarak cevap veriyor size. Anında cevap veremediğiniz sorular mutlaka vardır hayatınızda. Şimdi ama zihin yapımız şuna endeksli. Bir soru sorulduğunda cevap vermek zorundaymışsınız gibi hissedersiniz ve cevap vermek için de kendinizi zorlarsınız. Bu konuda antrenman yapın. Hiçbir şekilde her soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Bunu da zihninizde bir yere kazıyın. Ve sevgili Ayşe.
1: Ablacığım, sormuş olduğun soruya cevap veriyorum. Hiç bilmediğim bir ortama gideceksen tanımadığım insanlarla, kesinlikle salaş ve rahat giyinirim. Rahat oturmak isterim asla. Zaten gergin olacağım falan. Ki ama sonra zaten kankaya bağlayacağım, o sıkıntı değil. Bir de yemekleri çok kötüyse nezaketli davranırım. Kesinlikle harika olmuş, yediğim en güzel yemek harika derim. Tırtıklarım yavaştan yavaştan. O ortamı sevmediysem de asla bir daha o ortamda bulunmam.
0: İyi ya, işte bak, insan insandan ne kadar farklı. Ben hiçbir şekilde mesela Ayşe gibi davranmazdım diye düşündüm kendi kendime. Ayşe'ye sorduğum soru şuydu. Hepiniz bunu bir düşünün. Tanımadığım bir yerden yemek daveti aldın, akşam yemeği nasıl giyinirdin dedim. Mesela ben tanımadığım bir yere gideceksem çok itinalı, her zaman giyindiğim gibi giyinmem, salaş da giyinmem, çok özen gösteririm. Bunun dışında akşam yemeği bir de sevmediğim yemekler varsa güzel olmuş, ellerinize sağlık falan da demem. Yani yermiş gibi yaparım ama yemem. Evet, Raşit bu cin sorusuna cevap vermek istemiş. Yani sen mağarayı terk etmiyorsun. Lambayı, lambadan cini çıkarıyorsun, anlaşıldı. Ne istiyormuş Raşit? Ekmek arası sucuk isterdim.

0: Evet, Tamer'in ikinci sorusu. Kendin hakkında sevdiğin özelliklerin aslında seni kaybetmemek için geliştirdiğin savunmalar olduğunu öğrensen hangisinin gerçekten sen olduğunu nasıl anlardın? Al işte. Kim bilir, soruya bak, soruya. Kim bilir, kim bilir. Ya bu soruyu saklar mısın? Ya bu soruya saatlerce konuşabilirim. Bu soruyu sakla Tamer. Haftaya salı inşallah. Ömrümüz yeter de mikrofon başında olmayı becerebilir, başarabilirsek. Valla sakla bu soruyu. Çok güzel bir soru çünkü. Vaktim kalmadı. Evet efendim, şimdi Göksel'in cevabını inşallah yayın sonlanmadan alırım. Bir sesli mesajımız var. Çok 7 saniye kadar sevgili Suat'tan. Efendim bugün çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Böyle kısa bir gerginlik yaşadım ben. Kendi adıma.
1: Abla bak bir şey daha öğrendim. Kalorifer böcekleri ne oluyor? Nasıl bir şey?
0: Kalorifer böcekleriyle ilgili yarın bilgi günümüz ya. Yarın ben kalorifer böceklerini size tarif edebilirim. Bir ev taşıttı bana. İstanbul'da bir evimi o kalorifer böcekleri yüzünden taşımak zorunda kaldım. Hiçbir çaresini bulamadık çünkü. Binanın komple ilaçlanması gerekiyormuş. Çok enteresan özellikleri var o kalorifer böceklerinin. Aslında çok da sevimli gibiler ama çok sevimsizler. Evet, benim Ayşe'ye sorduğum soruya Esin de cevap vermiş. Takım giyinirim, sade, siyah. Evet, kesinlikle siyah olur tercihim benim de. Yemekler bana uymazsa yemem fakat bir şey de söylemem. Aynen, ben de öyle yaparım. Yemem ya, niye yiyeyim ya? Bir de düşünün ki ben boğazına düşkün bir kadınım. Yani sevmediğim bir şey çok nadirdir ama eğer sofrada sevmediğim bir şey varsa gerçekten sevmediğimdir. Yer gibi yani... Tırtıklamam da, hiç ağzıma bile almam. Böyle bir, bilmiyorum ya, yandaki tabağı falan aktarabilirim. Valla ben de tanımıyorum kalorifer böceklerini. Yarın tanışalım, tamam, yarın tanışalım. Yarın bilgi günü çünkü. Wow dedirten bilgilere yer vereceğiz. Bu akşam kalorifer böceklerinin en azından fotoğraflarına bakın arkadaşlar. Bir tanışın kendisiyle ama bilgi okumayın. Bilgiyi benden alın. Böyle sadece onlarla bir tanışın. Haftaya kadar düşün o halde. Valla sen bana bu soruyu niye haftaya kadar düşününce cevap vermek, düşünerek cevap vermek istemiyorum Tamer. Ben anlık cevaplardan hoşlanıyorum. Özellikle soru cevap günlerinde yani hazırlanmak, düşünmek yok, hayır. Sen haftaya anında gönder. Tamam mı? Düşünmeyeceğim. Düşüneceğim çok şey var çünkü. Evet efendim, son 4 dakikaya girdik. Yayın sonuna kadar dinlemedeyim Can ablam, şimdiden nefesine yüreğine sağlık demiş Arda. Ardacığım teşekkür ediyorum, sorun çok güzeldi bu arada. Güzel olmuş mu? Tamer, yapay zeka de buna. Buna yapay zeka de lütfen. Sarıya boyatmış saçını. Röfle yaptırmış arkadaşlar. Yok artık. Hayır, hiç güzel olmamış. Hiç beğenmedim. Alaaddin'in sihirli lambası bana denk gelseydi, korkmak ne kelime, sevinçten uçardım. Şu anda yanımda olmayan ama çok çok özlediklerimi yanında olmasını isterim. Mal mülk geçici zaten demiş Göksel. Çok güzel bir cevaptı değil mi? Valla ben de öyle yapardım. Kesinlikle öyle yapardım. Ya para da isteyebilirim aslında. Bu ara paraya çok ihtiyacım var. Evet ya, bu ara bu cin işi çıksa karşıma, yani şu dönem. Eğer böyle bir Alaaddin'in sihirli lambasıyla karşılaşsam, yok ben kesin para isterim. Ya kilo aldım, dar kıyafet giyemem. Ya, ya nezaketsizler, ya nezaketsizler Esin ve Özlem. Ya dar mı giyin dedik sana? Allah Allah. Ben dar mı giyineceğim sanki? Yine bol ama şık şeyler var. Allah Allah. Allah Allah. Hemen dar şeyler düşünüyor. Yalçın Emine. Şu an tanışıyorum kalorifer böceğiyle Google amcadan. Görsellere bakıyorum da hiç de sevimli değiller. Çok sevimsizler. Çok acayip yani, bana yaptıklarını bir bilseniz. Ah, Ben neler yaşadım onlarla. Neler yaşadım. Efendim iki güzel sponsorumuza teşekkür ediyorum. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home çekiliş yapıyor arkadaşlar. Girin sayfaya, beni etiketleyin. Bak bana çıkarsa size veririm dermişim. Beni etiketleyin hatta. İki arkadaşınızı etiketliyorsunuz. İki profili takibi alıyorsunuz. Çekilişe katılıyorsunuz. Umuyorum tarihler, tarih zaman vardır. Çünkü dün gördüm paylaşımı. Nova Home'un sayfasında bir çekiliş var. Çok da güzel hediyeler veriyor. Benden söylemesi. Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Ve sonrasında da Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Hadi Pindrinks'imden de bir yudum aldım. %100 yerli içeceğimiz, sıfır şeker, sıfır kalori ve katkısız olan sağlıklı içeceğimize de teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta buluşalım arkadaşlar. Bu kavşakta sürçülisan eylediysem affola. Eksiğim, hatam, kusurum olduysa sallayın gitsin. Artık geçmişte kaldı. Görmeyi verin. Hatasız kul olmaz. Ben Özlem Ayran. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Evet, hepinizi çok seviyorum.

0: senle buluşuruz yine. Özlem Ayral'la.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Koalisyon hükümetinde uzlaşma krizi. Avusturya'da 3 partili koalisyon hükümeti, siyasi krizler ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle önemli reformlarda ilerleme sağlayamıyor. Sonbaharda hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda yasa ve reform tasarısı hala beklemede. Zorunlu askerlik, sağlık, sosyal yardım ve adalet alanındaki düzenlemeler için koalisyon ortaklarının uzlaşması gerekiyor. Türkiye'den Viyana'ya 8 ayda 112 bin ziyaretçi geldi. Viyana'daki konaklama tesislerinde yılın ilk 8 ayında Türkiye'den gelen ziyaretçi için 112 binden fazla varış kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %21 arttı. Türkiye'den gelen ziyaretçilerin toplam geceleme sayısı ise 295 bini aştı. SPÖ lideri Babler görevi bırakıyor. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Andreas Babler görevlerinden aşamalı olarak çekileceğini açıkladı. Babler, parti içindeki tartışmaların ardından yıl sonuna kadar Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek. Ardından görevlerini devredecek. Parti liderliğine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Trafikte akıllı radar dönemi başladı. Avrupa'da yeni nesil trafik kameraları yaygınlaşıyor. Bu sistemler hız ihlalinin yanı sıra direksiyon başında telefon kullanımı ve emniyet kemeri takılmamasını da tespit edebiliyor. Avusturya'da da kullanılması gündemde olan sistemlerle trafik denetimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kavurucu yazın acı bilançosu. Avusturya'da geride kalan yaz ölçüm tarihinin en sıcak yazı olurken aşırı sıcaklar yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtı. Termometrelerin 41 dereceyi aştığı ülkede çevre örgütleri hükümete acil önlem çağrısı yaptı. Kentlerde yeşil alanların arttırılması ve sıcak hava dalgalarına karşı 1 milyar euroluk acil durum fonu oluşturulması talep edildi. Isınma faturaları endişelendiriyor. Avusturya'da kış yaklaşırken artan ısınma maliyetleri vatandaşları endişelendiriyor. Kalorifer yakıtı ve odun paleti gibi ürünlerdeki fiyat artışları aile bütçelerini zorluyor. Uzmanlar soğuk hava ve enerji piyasasındaki gelişmelerin faturaları daha da yükseltebileceğini belirtiyor. Bregenz'de Filistin dayanışma yürüyüşü. Avusturya'nın Bregenz kentinde Filistin halkı ile dayanışma amacıyla hafta sonu gösteri düzenlenecek. Cumartesi günü saat 15'te tren istasyonu meydanında başlayacak gösteride Gazze'deki insani krize ve sivil ölümlerine dikkat çekilmesi planlanıyor. Ringstrasse de yeniden tasarlanıyor. Viyana'nın simge caddesi Ringstrasse, ulaşım düzenini değiştirecek kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Proje kapsamında bazı yan yollar araç trafiğine büyük ölçüde kapatılarak bisiklet yollarına dönüştürülecek. Yaya ve bisiklet yolları da birbirinden ayrılacak. Çalışmaların 2030'a kadar etaplar halinde tamamlanması planlanıyor. Doktor muayenesine ek ücret önerisi tartışılıyor. Avusturya'da sigortalı hastalardan doktor muayenelerinde ek ücret alınması önerisi tartışılıyor. Sosyal Sigorta Kurumu ÖGK temsilcilerinin önerileri arasında özel doktor ücretleri için yapılan geri ödemelerin kaldırılması da bulunuyor. Sağlık Bakanı Corinna ve çalışan temsilcileri önerilere karşı çıkıyor. Henüz kabul edilmiş bir yasa ya da başlamış bir uygulama yok. Viyana'da apartman yangını. Viyana'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 kişiyi binadan tahliye ederken balkonda mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı. Yangında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Perşembe gününden itibaren yağmur ve soğuk geliyor. Avusturya'da 8 Ekim Perşembe günü hava durumu değişiyor. Batı ve güneyde başlayacak yağmurun gün içinde kuzey ve doğuya da yayılması bekleniyor. Cuma günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Dağlık bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Viyana'daki 86 yaşındaki adama gasp saldırısı. Viyana'nın Favoriten bölgesinde 86 yaşındaki bir adam evinin kapısında saldırıya uğrayarak gasp edildi. Kimliği belirsiz saldırgan yaşlı adamın başına vurarak cüzdanını ve kolyesini aldı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Araç muayenesine yeni düzenleme geliyor. Avusturya'da araç muayene sistemi değiştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre yeni araçların ilk muayenesi 4 yıl sonra yapılacak. Sonraki kontroller 2 yılda bir, araç belirli bir yaşa ulaştığında ise her yıl gerçekleştirilecek. Uygulamanın 2027'de başlaması öngörülüyor. Aşağı Avusturya'da motosiklet kazası. Aşağı Avusturya'da 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın sürüş hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 10 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım İtalya'ya mağlup oldu. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla gruptaki 4. maçından da puansız ayrıldı. Milli takımın gruptaki kötü gidişatı sürüyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

Güzel bir salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Viyana FM burası. Bendeniz Akif Özcan. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19 Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle buluşuyoruz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla. Yine keyifli, yine güzel, yine cici bir akşam olsun. Hem bilgileneceğimiz, hem sohbet edeceğimiz, hem güzel şarkılar dinleyeceğimiz bir akşam olmasını temenni ediyorum. Nasılsınız, neler yaptınız? Gününüz umarım güzel geçmiştir. Akşamınız da güzel geçsin inşallah bizimle birlikte. Tabii benim de. Sizlerle birlikte güzel bir akşamım olsun. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri, o güzel istek ve mesajlarınıza tabii ki programa davet ediyorum her akşam olduğu gibi. 660 130 19 79 ayrıca Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bize ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Olmazlara vuruluyorum.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Harika şarkılarla devam ediyoruz. Tamamlayamayabiliyorum. Soner Sarıkabadayı yorumu kulaklarınızda oldu. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Elif Hanım, Salzburg'dan iyi akşamlar. İyi yayınlar Akif Bey. İyi ki varsınız demiş. Selim Gülgören'den Adım Adım şarkısını rica ediyoruz. Çalarsanız seviniriz diyor. Aldık listeye. Çok teşekkür ederiz. İyi ki sizler de varsınız. Serdar Ortaç, Sulu Göz çalar mısınız? İyi yayınlar diyorum Akif Bey. İstanbul Üsküdar'dan sevgiler diyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Pırıl Hanım'a da armağanımız olacak güzel şarkılar. Artı 43-660-130-1979. 10. Viyana'ya selamlar. Sena Hanım, iyi akşamlar diliyorum. Eşim Osman'la beraber sizi dinliyoruz. Saklandım izlerinde Gülşen yorumuyla çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Hepsi gelecek. Kalbim sen...

0: Plüschifürstchen.
1: İyi akşamlar. Adım Adım ve Selim Gülgören kulaklarınızda oldu. Şimdi Serdar Ortaç isteği vardı. Sulu Gözle programımız devam edecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'dasınız. Dün akşam maalesef biliyorsunuz ki İtalya mücadelemiz vardı. Program sonunda yine başarı dileklerimizi iletip veda etmiştik. Ben de maçı izledim ama yok yani 4 maç 0 puan. Maalesef Türkiye milli takımımız A grubunda Uluslar Ligi'nde 4. sırada ve 0 puanla yani. En azından dün İtalya maçında biraz da olsa ümitlenmiştik ama o disiplini sağlayamadık yani. Gol bulduk sonra hemen onlar cevap verdi. Sonra 3. golde gelince iyice sarsıldık. Gerçekten üzücü bir tablo. Yani futbolcularımızda aslında böyle bir istek azim oluyor. Tam da böyle bizi de gaza getiriyorlar. Sonra bir anda yine düşüyorlar. Milli aradan dolayı Süper Lig oynanamamıştı. Şimdi Süper Lig başlıyor. Çünkü bir sonraki maçlar Kasım ayında oynanacak. 12 Kasım'da Türkiye-Belçika. Türkiye'mizde oynanacak bu mücadele. Ve son maç Fransa-Türkiye olarak 15 Kasım'da oynanacak. Fransa'da. Biz yine de milli takımımıza kalan iki maçında başarı dileklerimizi iletelim. Her zaman yani yenseler de yenilseler de tabii ki kalbimiz onlarla ama hatalardan ders çıkartmak lazım. Yani teknik direktör olsun, futbolcular olsun, tüm teknik heyet olsun, federasyon olsun hep birlikte bu işin altından kalkmalılar. Ve takımımıza çok daha farklı bir coşku gerekiyor. Bundan eminiz. Hayırlısı olsun diyelim. Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla. Etsan 32 şubesiyle hizmette. Avusturya'da size en yakın şubesine gidip birbirinden önemli ürünler, zengin çeşit, uygun fiyat ve kampanyaları yakalayabilirsiniz. Sebze meyveden aradığınız böyle işte deterjanlar, market ihtiyaçları adına aklınıza gelebilecek her şeyi, Türk markalarını Etsan Süpermarketler'de bulabiliyorsunuz. Ve tabii ki bir diğer sponsorum olan Pindrinks'i de Etsan şubelerinde bulabilirsiniz. Ve Avusturya'da tüm seçkin marketlerde. Ayrıca pindrinks.at, pindrinks.at adresinden de online sipariş verebilirsiniz. Etsan.at adresinden de yine hem Instagram'dan hem web sitesinden Etsan'a da ulaşabilirsiniz diyelim. Sponsorlarımıza teşekkür ettikten sonra Serdar Ortaç Sulu Göz şarkısıyla programa devam edelim. Nergis Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar, ben de buradayım diyor. Burdur'dan selam demiş. Oo, selamlar Burdur'a da. Bayağıdır sizden mesaj gelmiyordu, iyi oldu. Güzel şehrimiz Burdur'umuza da selamlar. Türkiye'mizin dört bir yanında bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de selam. Viyana FM sadece Viyana'nın değil, tüm Avusturya'nın, tüm Türkiye'nin, Avrupa'da dünyada yaşayan tüm gurbetçilerin de sesi olmaya devam ediyor. Akif Özcan'lasınız, hafta içi her akşam sizinleyiz, birbirinden güzel şarkılar eşliğinde. Serdar Ortaç hemen ardından Ebru Yaşar, sonrası Tarkan, Demet Akalın ve daha neler neler. İsteyin, anında dinleyin.

Videonuz doldu. Ben de sizleri öpüyorum. Siz de sevdiklerinize öpücüklü güzel mesajlar ve istek şarkıları gönderebilirsiniz. Artı 43 660 130 1979. Ben de tabii ki sevgili eşimi ve güzel kızlarımı buradan kocaman öpüyorum. Onları seviyorum. Siz de sevdiklerinize öpücük ve istek şarkılarınızı gönderebilirsiniz. Sırada Demet Akalın var. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz programa. Zeliha Hanım da bizlerle beraber iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmışlar. Oğlum Tufan'la sizi dinliyoruz. Bir şarkıda biz istiyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz. Ne zamandır Simge'den çalarsanız sevinirim demiş. Çok da güzel bir şarkıdır. Ozan Doğulu düzenlemesiyle. Birazdan o da gelecek. Hepinize iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İyi eğlenceler.

Benim de çok sevdiğim bir şarkıydı. Sizlerden gelen istek üzerine bu akşam Viyana FM'de dinletmiş olduk efendim. Salı akşamında Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Güzel mesajlara teşekkürler. Hasan Aral, iyi akşamlar, buradayız. Akif Bey, iyi yayınlar. Tuğba Yurt'tan Güç, ben de artık şarkısını çalarsan sevinirim. Salzburg'a sevgili Salih kardeşim armağan olarak gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler aldım isteğe. Birazdan size ve Salzburg'taki arkadaşınız Salih Bey'e de selamlarımızı armağan olarak göndereceğiz. Hamburg'a selam. Ceyda Hanım, iyi akşamlar, buradayız diyor. Derya Oğlu, hani şarkısına yer verirseniz sevinirim demiş. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkürler elbette. Aldım listeyi, o da gelecek. Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan. Takip ve mesajlarınızı bekliyoruz. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresi Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. İyi eğlenceler.

0: Akif Özcan.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Derya Ulu ve Hani kulaklarınızda da ilk saati noktaladık. İkinci saate merhaba diyoruz. İkinci saatin açılış şarkısı ise Sıla'dan gelecek. Aslan Gibi isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda olacak benim seçimim. Hemen ardından Hazal Hanım iyi akşamlar buradayız. Graz'dan sevgiler. Kaçsana bana şarkısını çalarsanız sevinirim diyor Buray'dan. Az sonra da o güzel şarkı Hazal Hanım için gelecek. İyi akşamlar.

0: Partyfürstchen.
1: İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri, Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Etsan Süpermarketler ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerleyiz salı akşamında. Yine çok güzel bir şarkıydı Deniz Seki ve Nerelerdeydin radyonuzda oldu. Arzu Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. Akif Bey iyi programlar. 21. Viyana'dan selamlar sevgiler. Çok teşekkürler, bizden de size selam Arzu Hanım. Oturduk diyor canımla Erkan'ımla sizleri dinliyoruz. Onun için babalar gibi şarkısını çalar mısınız diyor. O çok iyi bir baba, onu çok seviyorum demiş. Ne güzel. Bir ömür mutlu olun. Sevgiler, selamlar ailenizle. Her şey gönlünüzce olsun. Yaşar yorumuyla geliyor bu güzel şarkı. Ozan Doğulu düzenlemesi. Viyana FM'de akşamımızı renklendirecek bir şarkı. Siz de isteyin, anında dinleyin o güzel mesajlarınızı da. Yolda mıyız, evde miyiz, işte miyiz? Hadi yazın, paylaşalım. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Instagram'da da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Viyana FM.

Aşkımız yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Derya Ulu radyonuzda oldu. Emrah Karaduman düzenlemesiyle. Şimdi İrem Derici, Kim Özleyecek isimli güzel şarkısıyla Viyana FM'de olacak. Edsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. İyi eğlenceler.

Harika şarkılarla Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Kerim Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey, yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz ama ben de bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Ne demek ya? Siz isteyeceksiniz, bizler de çalacağız büyük bir keyifle inşallah. Ah Yar şarkısını istemiş. Ebru Gündeş'ten ben de listeye dahil ediyorum. Bir güzel Serdar Ortaç şarkısı Kış Kış dinletiyorum. Ardından Ebru Gündeş, Ah Yar radyonuzda olacak sevgili dinleyiciler. Sonrasında Hadise, çok sevilen şarkısı Ara Beni ile burada olacak. Siz de isteğin anında dinleyin. Viyana FM'de Akif Özcan, Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Artı 43, 660, 130, 1979'dan siz de gönderin istekleri. Burada keyifle paylaşalım. Akif Özcan.

0: Biyomerfa.
1: Ebru Gündeş radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Yine sizlerden gelen isteklerden bir tanesiydi Ah Yar. Şimdi Hadise ve sonrasında Kerim Aras, Tefo Seko ve daha neler neler burada sizlerle olacak. Viyana FM'de programımız devam ediyor. Benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle. Nedim Soylu da iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle bizimle. Çok teşekkürler Hadise'nin bu güzel şarkısı. Soylu ailesine de armağanımız olsun. Sevgili İbrahim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Eşim Ayten'le beraber biz de sizi dinliyoruz. Bir yandan çayımızı yudumluyoruz. Dinleniyoruz demiş. Ne kadar güzel. Sevgiler, iyi istirahatler. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Emir Luca düzenlemesiyle geldi efendim. Arabım Fellahi kulaklarınızda oldu. Yavaş yavaş da programın sonlarına doğru ilerliyoruz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Burak Bulut Git O Yüzden isimli

0: Biyometra.
1: Akif Özcan.
2: Evet, çok istek alan şarkılardan bir tanesi son dönemde. Hemen bir kez daha dinletelim. Olmazlara vuruluyorum. Hemen bu şarkının ardından da bu akşamın kapanış şarkısıyla aranızda olacağız. Akif Özcan'lasınız. Etsan Süpermarketler ve Pindirings'le birazdan veda faslında burada olacağız. Varsa son mesajlarınızı bekliyorum.

Geldik vedaya. Sevgili dinleyiciler, hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güzel bir çalışmayla geçtiğimiz günlerde de dinlettim. Bu versiyonda çok güzel olmuş. Yar Gözlerini Ağlar Gibi, Doçent ve Gökhan Namlı radyonuzda olacak. Yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Değerli sponsorlarım Etsan Süpermarketleri ve Pindirings'e de katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Viana FM. Viana FM. Viana FM. Viana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viana FM Haber.
1: Koalisyon hükümetinde uzlaşma krizi. Avusturya'da 3 partili koalisyon hükümeti, siyasi krizler ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle önemli reformlarda ilerleme sağlayamıyor. Sonbaharda hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda yasa ve reform tasarısı hala beklemede. Zorunlu askerlik, sağlık, sosyal yardım ve adalet alanındaki düzenlemeler için koalisyon ortaklarının uzlaşması gerekiyor. Türkiye'den Viyana'ya 8 ayda 112 bin ziyaretçi geldi. Viyana'daki konaklama tesislerinde yılın ilk 8 ayında Türkiye'den gelen ziyaretçi için 112 binden fazla varış kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %21 arttı. Türkiye'den gelen ziyaretçilerin toplam geceleme sayısı ise 295 bini aştı. SPÖ lideri Babler görevi bırakıyor. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Andreas Babler görevlerinden aşamalı olarak çekileceğini açıkladı. Babler, parti içindeki tartışmaların ardından yıl sonuna kadar Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek. Ardından görevlerini devredecek. Parti liderliğine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Trafikte akıllı radar dönemi başladı. Avrupa'da yeni nesil trafik kameraları yaygınlaşıyor. Bu sistemler hız ihlalinin yanı sıra direksiyon başında telefon kullanımı ve emniyet kemeri takılmamasını da tespit edebiliyor. Avusturya'da da kullanılması gündemde olan sistemlerle trafik denetimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kavurucu yazın acı bilançosu. Avusturya'da geride kalan yaz ölçüm tarihinin en sıcak yazı olurken aşırı sıcaklar yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtı. Termometrelerin 41 dereceyi aştığı ülkede çevre örgütleri hükümete acil önlem çağrısı yaptı. Kentlerde yeşil alanların arttırılması ve sıcak hava dalgalarına karşı 1 milyar euroluk acil durum fonu oluşturulması talep edildi. Isınma faturaları endişelendiriyor. Avusturya'da kış yaklaşırken artan ısınma maliyetleri vatandaşları endişelendiriyor. Kalorifer yakıtı ve odun paleti gibi ürünlerdeki fiyat artışları aile bütçelerini zorluyor. Uzmanlar soğuk hava ve enerji piyasasındaki gelişmelerin faturaları daha da yükseltebileceğini belirtiyor. Bregenz'de Filistin dayanışma yürüyüşü. Avusturya'nın Bregenz kentinde Filistin halkı ile dayanışma amacıyla hafta sonu gösteri düzenlenecek. Cumartesi günü saat 15'te tren istasyonu meydanında başlayacak gösteride Gazze'deki insani krize ve sivil ölümlerine dikkat çekilmesi planlanıyor. Ringstrasse de yeniden tasarlanıyor. Viyana'nın simge caddesi Ringstrasse, ulaşım düzenini değiştirecek kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Proje kapsamında bazı yan yollar araç trafiğine büyük ölçüde kapatılarak bisiklet yollarına dönüştürülecek. Yaya ve bisiklet yolları da birbirinden ayrılacak. Çalışmaların 2030'a kadar etaplar halinde tamamlanması planlanıyor. Doktor muayenesine ek ücret önerisi tartışılıyor. Avusturya'da sigortalı hastalardan doktor muayenelerinde ek ücret alınması önerisi tartışılıyor. Sosyal Sigorta Kurumu ÖGK temsilcilerinin önerileri arasında özel doktor ücretleri için yapılan geri ödemelerin kaldırılması da bulunuyor. Sağlık Bakanı Corinna ve çalışan temsilcileri önerilere karşı çıkıyor. Henüz kabul edilmiş bir yasa ya da başlamış bir uygulama yok. Viyana'da apartman yangını. Viyana'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 kişiyi binadan tahliye ederken balkonda mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı. Yangında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Perşembe gününden itibaren yağmur ve soğuk geliyor. Avusturya'da 8 Ekim Perşembe günü hava durumu değişiyor. Batı ve güneyde başlayacak yağmurun gün içinde kuzey ve doğuya da yayılması bekleniyor. Cuma günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Dağlık bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Viyana'daki 86 yaşındaki adama gasp saldırısı. Viyana'nın Favoriten bölgesinde 86 yaşındaki bir adam evinin kapısında saldırıya uğrayarak gasp edildi. Kimliği belirsiz saldırgan yaşlı adamın başına vurarak cüzdanını ve kolyesini aldı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Araç muayenesine yeni düzenleme geliyor. Avusturya'da araç muayene sistemi değiştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre yeni araçların ilk muayenesi 4 yıl sonra yapılacak. Sonraki kontroller 2 yılda bir, araç belirli bir yaşa ulaştığında ise her yıl gerçekleştirilecek. Uygulamanın 2027'de başlaması öngörülüyor. Aşağı Avusturya'da motosiklet kazası. Aşağı Avusturya'da 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın sürüş hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 10 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım İtalya'ya mağlup oldu. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla gruptaki 4. maçından da puansız ayrıldı. Milli takımın gruptaki kötü gidişatı sürüyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Bizim için haftanın ilk programı ama haftanın ikinci gününde sizlerle birlikteyiz. Dün programda olamadığım için ekstra bir özlem var tabii ki. Ben programsızlığın iki günden fazlasına henüz hazır değilim. Her üçüncü gün yapamama durumumuz olduğunda bunu anlıyorum, bunu fark ediyorum. Efendim, artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Hatıran yeter diyerek programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımız her zaman 1-0 öndedir. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ve günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Asabileşmek bir karakter özelliği midir, yoksa zamanla öğrenilebilen bir tepki biçimi mi? Neden asabileşmek karakteristik bir özellik midir, yoksa zamanla öğrenilebilen bir tepki biçimi mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınızı tercüman olmaya çalışalım. Sinan Akçıl bizlerle birlikte olacak. Sevgim Yılmaz ve Büken'le birlikte. Bir dakika dur diyelim, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Çok sağlam bir şarkı olmamış mı? Yani benim hafta sonu listeyi hazırlarken de keyifle dinlediğim çalışmalardan bir tanesi. Tabii sonuna kadar her şarkıyı dinleyemiyoruz listeyi hazırlarken ama en azından içeriye uyup uymadığına hakim olabilecek kadar şöyle bir kulak kabartmamız gerekiyor. Bu eser de benim en sevdiklerimden bir tanesi oldu ki Büken son zamanlarda en sevdiğim isimlerden bir tanesi aslında. Yani böylesi gündemde olması hoşuma gidiyor. Yeni isimler, kendine az tarzı olan isimler görmek beni her zaman mutlu etmiştir. Arabesk konusundaki anlayışım dışında. Orada en eski çalışmaların en iyi çalışmaların sizlerle buluşturulmaya çalışıldığı bir dünya var ama burası oradan tamamen bağımsız bir dünya. Hemen şöyle gelen mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam, hoş geldin Gönüldaşım. Keyifli, huzurlu, mutlu, su gibi akan bir yayın diliyorum. Bugünkü birinci şiire talibim ve soruna cevabım bence asabileşmek, biraz mizaç, biraz da hayattan öğrenilebilen bir savunma biçimi. İnsan bazen doğuştan hassastır. Bazen de kırıldıkça, yoruldukça sert kalmayı öğrenir. Sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Aslında benim düşüncem de bu konuda aynı. Tabi birazdan neden böyle düşündüğümü sizlerle paylaşacağım ama ben bu iki durumun da birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünen taraftayım. Zannediyorum büyük bir çoğunlukta aynı şekilde. Ve aramıza yeni katılan, bir süredir programa kulak veren isimlerden bir tanesi. Sevgili Nurullah Bey, başkentten bizleri dinliyor. Ve görüyorum ki sadece benim değil, programın da daimi dinleyenlerinden bir tanesi olmuş. Sabah sevgili Ali Süzen'i de dinlemiş galiba. Selamlarımızı göndermiş olalım. İyi yayınlar Melih abi, sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Güzel bir cevap da kendisi vermiş. İyilikte, kötülükte bizim içimizde var. Çünkü herkeste asabiyet dediğimiz şey mevcut. Ve çok küçük yaşlardan itibaren bunu görüyoruz, değil mi? Yani eskiden o kadar küçük yaşlarda o kadar asabi olamıyorduk. Bir anneden, babadan, öğretmenden vesaire çekinme durumu vardı ama şimdi asabiyetin yaşı, hatta ne yaşı, bence birkaç aya kadar indi ya. Şey var ya, hani bir insanın ne olacağı baştan bellidir diye böyle. Kimi çocuğa bakıyorsun, 9 aylık falan ama çok sakin. İşte bu sakin olur diye bekliyorsun. Tabii yanına da biliyorsun da. Ama tahmindir işte, sakin olur diye bekliyorsun. Ama kimi de aynı dönemde kendini az çok belli ediyor. Yaş konusunda zaten bu işin bir sınırı kalmadı.
önemli olan bu durumu nasıl kullandığımız olduğunu düşünüyorum demiş. Değil mi? Hani asabiyet bazen işe yarar çünkü. Ya bir konuda haklıysan, susarsan karşı taraf seni sen farkına varmadan haksız olduğun düşüncesine ikna eder. Ama sen nerede konuşacağını, diş göstereceğini, o asabiyet kavramına bürüneceğini bilirsen duracağın yeri de bilirsin, konuşacağın yeri de bilirsin. Kimsenin sana ne konuş ne de dur demesine gerek kalmaz ki işin güzel tarafı bence bu. Başkent'te selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki güzel çalışmayla birlikte haydi bakalım.

Baha'nın ölümsüz eserlerinden bir tanesi Tan Taşçı düetiyle geldi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kutup'ta yaz gibi dedik ve hemen devam edelim. Sevgili Raşit'in sorumuza bir cevabı. Var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Asabileşmek bir karakter özelliğidir. Bazen istesen de sinirlenemezsin demiş. Değil mi? Var ama sakin kalabilen, her şartta sakin kalabilen insanlar da var. Hatta öylelerini görünce ya bu ne gamsızlık diyoruz, değil mi? Belki dışarıdan bakıldığında öyle gözüküyor olabilir. Hatta ne yalan söyleyeyim, zaman zaman ben de öyle düşünenlerden olabiliyorum ama altına inmek lazım. Hani her birey bir dönem çocuktu ve bütün çocuklar için ne deniyor? İşte aileden ne görürsen onu yaparsın. Eğer ki belli bir yaştan sonra kendini yetiştirmeyi düşünmediysen, bu doğrultuda hareket etmediysen ailenden gördüğünle hareket edersin. Hatta işte 50-60 yaşına geldiğinde biz babadan böyle gördük diye doğru veya yanlış demeden o şeyi savunursun falan, bu yaşanır. Tabii bu öyle yok yere asabileşen bir insanı haklı yapmaz ama en azından bir sorunu çözebilirsin. Sebebini bilirsen. Ya kimse sana gelip de evet ben asabiyim farkındayım ama ailemden böyle gördüm demez kolay kolay ama sen bir insanın gönlünün derinliklerine inmeyi biliyorsan abi, kuvvetliyse insani ilişkilerin, o olayın sebebini bulursun. Ha, çözüm bulunur mu? O tabii karşı taraf isterse ile alakalı. İstemese de sana düşen sessiz sedasız uzaklaşmaktır. Ha, bu arada şöyle de bir gerçek var. Niyete göre değişmekle birlikte sen uzaklaştığında biri bunu fark edip iyi niyetle hala peşinden koşuyorsa demek ki farkına varamadığı ya da varmak istemediği başka bir şeyler var. Biraz da bunu deşelemek lazım. Neyin farkına varmak istemiyor? Neyin başkaları tarafından neden fark edilmesinden korkuyor? Tabii bir psikolog değilsen, işin bu değilse yani, bu dediğimi yapınca, biraz konunun derinliklerine inince kaybeden taraf olabiliyorsun ya. İşte sen bir dur bakalım yerini bil gibisine o asabiyet duygusu baş gösterebiliyor ama zaten bu yola çıktıysan, maksadın bir şeylerin sebebini çözmekse her şeyi göze almış olmalısın. Dolayısıyla çok da problem değil. Efendim Zeliha seçilmiş gelsin. Ardından Mabel Matiz bizlerle birlikte olacak. İki güzel eser ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Mabel Matiz bizlerle birlikteydi. Selami Şahin'in ölümsüz eserlerinden bir tanesiyle umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş programın ikinci ve son saatine geliyoruz. Her seferinde yavaş diyorum ama genellikle çok hızlı geçiyor. Bugün de benim açımdan öyle oldu. Umarım sizler de aynı duygu ve düşüncelere ortak oldunuz. Nurullah Bey'in bizlerden bir isteği var. Edip Akbayram'dan Hasretinle Yandı Gönlüm adlı çalışmayı uygun bulursanız yayınlarsanız sevinirim dedi. Selamlarımızı göndermiş olalım, aldım listeye ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmek istiyorum. Bu güzel şiire sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela talip oldu. Bakalım ortaya neler çıkacak. Hiçbir yere yazmadım, hiçbir yerden ezberlemedim. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Seninle her gözyaşının hatırası var. Seninle her tebessümün hatırası var. Bitmek, tükenmek bilmez anılar. Kısaca sen, iyi ki varsın. Gönlüme, derdime derman olan yar. Ellerin ellerimden ayrılmasın. Kapanmasın gözlerim sensiz. Bir olup gidersek bir gün, ardımızdan tüm şehir ağlasın. Yağan yağmurlar bana seni, sana beni hatırlatsın. Adına yazılsın tüm şarkılar. Tüm şiirler adına bestelensin. Bir gün unutursa adını bu şehir, yer gök sessizliğe belensin. Öyle çok sev ki beni, aksın mutluluktan gözyaşlarım. Öyle çok sev ki beni, bitsin, tükensin telaşlarım. Öyle çok sev ki beni, seversen belki bu hayata sıfırdan başlarım.

0: Bu şarkılar aşıklara, aşıklara, aşıklara, aşıklara, aşıklara.
1: Bu şarkılar sizin için.

müzik adına çok kıymetli birçok ismi maalesef kaybettik. Ve aslında ne kadar farkına varmasak da her geçen gün aramızdan birileri ayrılıyor. Hatta biz bile farkında olmadan hiçlik kavramına her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Efendim, sorunun bendeki cevabını vereceğim tabii ki, ama öncesinde şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal medyayı takip ettim. Lakin hiç böyle bir paylaşım görmedim. Ama eminim ki az da olsa bilenlerimiz vardır. Bugün dünya serebral palsi günü. Söylemesi zor, evet, ama yaşaması daha zor. Aslında mesele yılın bir gününün onlara ait olduğunun unutulmaması değil. Mesele yılın her gününün herkes gibi onlara da ait olması gerektiğinin bilincine varılması. Dolayısıyla bu günler farkındalık parantezinde kutlanan ya da kutlanması gereken günler. Ne kadar öyle, orası tartışılır. Serebral palsi bir engel türü ve anlaşılır şekliyle kısmi felç durumu olarak izah edilebilir. Yani tam karşılığı bu değil belki, ama bu şekilde izah edilebilir. Her günün onlara, bir gün onların da bu dünyaya ait olduğunun hissedilmesi, hissettirilmesi temennisiyle bugünün de altını çizmiş olalım. Ve sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, öncesinde soruyu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu akşam için sizlere asabileşmek bir karakter özelliği midir, yoksa zamanla öğrenilebilen bir tepki biçimi mi, neden diye sorduk. Bence asabileşmek zamanla senin karakterine oturan, karakterinin benimsediği bir tepki biçimidir ve yerine göre kullanıldığında da kimse buna neden yaptım diyemez abi. Kolay kolay tepki gösteremez. Bence tepkinin büyüklüğü değil, her zaman söylüyorum, tepkinin büyüklüğü değil, tepkinin hangi şartlarda gösterildiğidir. Haklı olduğun yerde susmak, sana yersiz bir mahcubiyetten ötesini getirmez. Zaten o sessizlik de bir yere kadar oluyor. Sessizliğini bozduğunda bu sefer şayet karşı tarafın vicdanı varsa, o sana mahcup olmaya başlıyor.
tabii işin sonunda olan yine sana oluyor. Vicdan sahibi olduğu için her ne kadar haklı olarak da yapmış olsan, ya ben bunu neden yaptım diyorsun ki işin en can sıkan tarafı da maalesef bu. Mustafa İpekçioğlu bizlerle birlikte olacak. Hatırası var diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biyomerfan. Biyomerfan. Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkım meçhul devam ediyor. Aşkım meçhul.

Evet, ikinci ve son saatimizin girişini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Saatlerimiz 22.13 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim, sırada güzel bir çalışma var. Ve ben bu güzel eseri güzel bir isme armağan etmek istiyorum. Selamlarımla birlikte

0: Abdülkadir Bey şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Kendisiyle yolumuz geçtiğimiz günlerde tesadüfen kesişti. Ve sonrasında da sağ olsun güzel şeylere vesile oldu. Programın arabesk saati için kullanmamız adına bir jingle yaptı kendisi ekibiyle birlikte bizlere. Şu anda programın formatı arabesk değil ama ben kendisine armağan edeceğim çalışma öncesinde o güzel jingle'ı, intro'yu sizlere dinletmek istiyorum. Ardından Ulaş bizlerle birlikte olacak. Sensiz olmaz diyelim. Haydi bakalım.
1: Bazı aşklar yaşanır, bazıları ise sadece şiirlerde kalır. Bazı sözler söylenemez, bazı şarkılar unutulamaz. Kimi zaman bir şiir, kimi zaman bir şarkı anlatır içimizden geçeni. Aşkın, özlemin ve gecenin sesi, aşkı meçhul. Şarkılarla, şiirlerle, kalpten kalbe, aşkı meçhul başlıyor.

şarkı yine mübalağa eden şarkılardan bir tanesi olmuş. Bence anladım ki sensiz olmaz. Oluyor abi ya, yani kaç defa küstüm de sensiz olmaya alışamadım falan. Yani küslükler elbette ki oluyor, sonrasında barışmak da var. Ama bir takım gerçekler de var. Barıştıktan sonra birçok şey eskisi gibi olmuyor abi. Olabilene de ben gıpta ediyorum açıkçası. Hani az önce söyledim ya, bazı konularda sakin kalabilene, işte efendime söyleyeyim, asabileşmeden durabilene gıpta ediyorum diye. Bu durumda onlardan bir tanesi. Tabii niye o tartışmayı yaşadığına, niye araya bir soğukluk girdiğine göre de durum değişebilir ama ufak tefek şeylerden tartıştıysan zaten onun adı tartışma değildir, bunu bilirsin. Ama ne bileyim, ortada gerçekten büyük bir şey var ve bunun sadece bir taraf farkında. Bir şeyler düzelsin diye bir taraf çabalıyor, diğer taraf çabalamıyor. Ya da ne bileyim, ikisi birden çabalıyor ama akıl da geçmişi unutmuyor. Abi unutmadan yapamazsın. Çok da büyük bir şey yaşadıysan unutamazsın zaten. En ufak tartışmanda o olay gelir karşına çıkar. Her zaman söylediğim gibi, her şey değilse de o mevzu olacağına varır. Dolayısıyla bu şarkının sözleri bence işin biraz mübalağa kısmı. Efendim, Yıldırım Elmas bizlerle birlikte olacak. Dağılıyorum inceden diyelim, ardından Kıraç bizlerle birlikte olsun. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Dağların kadını diyelim, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

0: Bu şarkılar, bu şarkılar aşıklara,
1: bu şarkılar sizin için.
2: Damarın tam dibine, yakışır aleme, yakışır seven.

0: Bien FM.
1: Abi bunlar reva mı? Yani pazartesi günü program yapıp da arabesk dinletemedik diye sistem kendini arabeske bağladı. Olmadık efektlere bir anda basmış bulundum. Garip bir şekilde. Tam da diyecektim ki şarkılara çok da aldırmamak lazım. Bence sana reva olanı mı yaşıyorsun? Yani hak ettiğini mi yaşıyorsun, yoksa yaşadıklarını hak etmiyor musun? Bu tamamen kimi seçtiğinle alakalı, kimi hayatına aldığınla alakalıdır. Şayet sana gerçekten kıymet veren, sevmeyi, sevilmeyi gerçekten bilen birini hayatına alırsan, bunlar bana reva mı, bu yaşadıklarımı hak ediyor muyum sorusunu ömrün boyunca sormazsın abi. Yaşadığın her şey için şükredersin. Dolayısıyla hayatına eş diye, arkadaş diye, dost diye kimi seçtiğin çok önemli. Herkes dost olmaz ama herkes arkadaş da olamaz. Biz bunu unutmuş durumdayız. Yani kimseye kolay kolay dost demiyoruz belki, evet. Ama herkes bizim arkadaşımız. Yani o kalabalıklar içindeki yalnızlığa alışmış durumdayız. Abi bana arkadaş değil, bana dost lazım. Derdimi, sıkıntımı, bazen mutluluğumu paylaşıp, ya acaba bir başkasından duyar mıyım, ya ben bunu anlattım da işte benim hakkımda ne düşünür diye düşünmeyeceğim, tereddüt etmeyeceğim. Gerekirse bunun tersi çıktığında, ya ona da güvendik ama bak bu da böyle çıktı diye ne kadar olursa olsun üzüleceğim insan lazım. Çünkü ben gözyaşının da hayatın içinden olduğunu bilen ve bunu kabul etmiş bir insanım. Çünkü mesele kabul etmek, bilmekle bitmiyor. Herkes bilir gözyaşının tebessüm gibi bir şey olduğunu, hayatın içinden olduğunu, olması gerektiğini, ama kime gözyaşı dökerken kendini gereğinden fazla helak eder. Dur diyeceği yeri unutur. İşte denge burada önemli. Mustafa Yılmaz ve Arven Kaya bizlerle birlikte olacak. Sevelim doya doya diyelim, ardından güzel bir eserle buralardayız. Haydi bakalım.

22.38 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikte izledik ve sırada Pau'dan yepyeni çok güzel bir çalışma var. Ben hikayesi olan ve hikayesine bir şekilde kulak misafiri olduğum eserleri çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Kendisinin söylediğine göre bu şarkının klibinde Pau'nun hayatından, hayat hikayesinden esinlenilmiş. Klibi çok detaylı izleyemedim, inceleyemedim ama şarkının sözleri de genel itibariyle çok hoşuma gitti. Hemen aldım listeye. Aslında dinlediğimiz birçok şarkının, özellikle türkülerin neredeyse hepsinin bir hikayesi var. O kıpır kıpır olanların dahi insanı gözyaşına boğacak hikayeleri var ama biz onların birçoğunu maalesef ki bilemiyoruz ki her birine de zaten hakim olamayız diye düşünen taraftayım. Pau gelsin, iyi değilim diyelim ardından. Perah bizlerle birlikte olacak. Yalan olduk diyelim iki güzel eser ardından. Gecenin son şiiriyle buralardayız, haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Ve sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından gecenin günün sonuna doğru yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Gel benim ol sevdiğim. Düşlerimin, gülüşlerimin tek sahibi ol. Gel benim ol sevdiğim. Gönlümün, kalbimin ömürlük misafiri ol. Gel benim ol sevdiğim. Ömrümce sana çıksın bütün yol. Gel benim ol sevdiğim. Gel bir tek benim ol. Hükümsüz sayılsın gönlüm sevdandan. Yokluğuna hapsetme beni. Daralırım, gücenirim kendi kendime. Dayanamam, yıkılırım.

Bir çocuk gibi ağlarım belki de. Bilmezdim. Bilmezdim yeniden seveceğim günün birinde. Bazen demek geliyor içimden. Gelenin de, gidenin de. Lakin sansürlü cümlelere dilim varmıyor işte. Gelenin de, gidenin de hep en güzel anıları baki gönlümde. Hep en güzel anıları baki gönlümde.

Devam edelim. Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sırada güzel bir isteğimiz var. Her zaman söylüyoruz, gönüller bir olsun, ötesi boş diye. Sevgili dostum, arkadaşım, romantik haydut şu anda bizlere kulak veriyor. Yol arkadaşıyla birlikte selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayı kendisi, yol arkadaşı ki inşallah bir ömürlük hayat arkadaşı da olur. Bizler de buradan güzel haberlerini tebrik etmiş oluruz. Sıradaki çalışma sevgili Seda için geliyor. Romantik Haydut'tan Ağlama Ben Ağlarım diyecek sevgili Can Ozan. Ardından Veda için buralardayız. Tabii bu devirde ne böyle diyecek sevilenler. Ne böyle denilecek sevenler bulunuyor. O yüzden bulmuşken kıymetli

bulunduğu şarkı ve bugün de o günün, o birlikteliğin nişanesi olur. Ağlama ben ağlarım diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

0: Bioner FM.
1: Güzel bir eserle geldik bu gecenin sonuna. Sevgili romantik aydut ve yol arkadaşı, Seda'ya armağan etmiş olduk. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim, bu güzel eserle birlikte bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse ki illaki etmişizdir. Aşk ola. Sevgili Perihan Hanım, emeğinize sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmayı da kendisine armağan etmiş olalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi. Aşk-ı Meçhul.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

İnsanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.